Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız bir Aydın türküsüyle başlıyor. Aydın içinde Kapalı Çarşı. Makbule Kaya sizinle.

Emzi Cavıldak'tan alınan, Ahmet Yamacı'nın derlediği Bayburt türküsüyle devam ediyoruz. Dünürcüler geldiler. Sevim Derici Sallar sizinle.

Ayıplarım gönül seni, hal bilmezden hal sorarsın. Yanında bülbül dururken kargalardan gül sorarsın. Nida ateşin sesinden dinliyoruz.

Sahariyeli Müveddet Gürkan'dan alınan Kilis türküsüyle devam ediyor. Ufacık taşınan kale yapılmaz. Mehmet Seske sizinle.

Ahir bu dert beni sine götürür. İyi olmaz yaram var, emem üstüne. Halimi görenler aklın yitirir. Gitti şadım, geldi gam gam üstüne. Hıdır güçten alınan bu türküyü Elvan Sevim söylüyor.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle size veda ediyoruz. Gerizler başında hoplayamadım. Kubat sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. İlk olarak partisinin Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. ATO'daki programın ardından Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına da başkanlık edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Kahire'deki dörtlü mekanizma toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. İşgalci İsrail, ateşkes kararına rağmen Lübnan'ın güneyine bir kez daha saldırdı. Biri Lübnan askeri 28 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından yapıldı. Nevşehir'de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tüm oturumları yapıldı ve YKS maratonu tamamlandı. Sınav merkezlerinde yoğunluk yaşanırken aileler de okul önlerinde heyecanla bekledi. YKS'nin tüm oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sınav sonu

Voleybol takımı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Çin'i 3-2 yenerek 4-4 yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tebrik mesajları geldi. Kurultay tartışmalarının gölgesindeki CHP'de bu hafta iki toplantı yapılacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve yol haritası olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında resmen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın gözaltı kararı verildi. Kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki işçi maden ocağındaki taş kırma kuyusuna düştü. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Okullarda orman programı Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Çocuklara yaşayarak çevre bilinci kazandırmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan okul sayısı 638'e ulaştı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinesinde yürütülen projeyle bu yıl yaklaşık 174 bin öğrenci yeşil alanlarda eğitim gördü. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. 22 Haziran 2026 Pazartesi günüyle başlıyor. Yeni gün, yeni hafta. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah programındasınız. Saatler 7'yi 5 dakika geçiyor. TRT Türkü'de sabah programı haftanın 7 günü sabah 7-10 arası canlı yayınla sizlere ulaşıyor. Ve işte bugün yeni bir haftanın da açılışını yapıyoruz. 22 Haziran 2026 Pazartesi saatler 7'yi 6 dakika geçiyor ve bizler sizlere sesleniyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi yeni günü birlikte karşılıyor olmaktan. Hafize Batmaz, İbrahim Türksoy, Pınar Kundakçı Temel, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hepimiz için aynı zamanda keyifli dakikalar da dileyelim programımız için. Ve ilk olarak sanatçımız Ahmet Tuzlu'nun yorumuyla programımıza başlayalım. Benim ipek yağlığım var.

Kerkük Divanı'nı sanatçımız Adile Kurt Karatepe'den dinlediniz. Abdülvahit Küzeycioğlu'ndan alınan bir ezgiydi Kerkük Divanı. Önce Ahmet Tuzlu "Benim İpek Yağlığım Var" dedi. Ardından da işte Adile Kurt Karatepe mikrofona geldi. Kerkük'ün o güzel türküleriyle bugünkü programımızın açılışını yaptık. Saatler 7.15'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan sizlere günaydın, merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine yeni bir hafta başlangıcında sizlerle birlikteyiz. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle, mutlulukla geçireceğimiz yeni bir hafta olsun. 22 Haziran 2026 Pazartesi günüyle başladık efendim. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de günaydın, merhaba diyerek Erzincan Lıç'ın Bağıştaş Köyü'nün türküsüyle programımızı sürdürelim. İsmet Macun'dan alınan, onun derlemesi olan türküyü Yüksel Alp Doğan'ın sesinden sunalım. "Bizim bağlar buradır, gülü sıra sıradır, alan murad almasın, gözüm ardı sıradır."

Sanatçımız Sale Gürü Tokat Büget Köyü'nün türküsünde dinledik. Talip Özkan, İsmail Tüccar'dan derlemiş bu türküyü. Aşağıdan gelen elin kaldırsın. Saat 7.24 değerli dinleyenlerimiz, şimdi bir türkümüz daha var sırada. Ardından karayollarındaki son durumu aktaracağız. Yolda olan, yola çıkmaya hazırlanan, seyir halinde olan pek çok dinleyicimiz var. Efendim kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim, uzun yol.

Kaptanlarımıza, şehirler arası yollarda, trafikte olanlara, şehir içinde olan dinleyenlerimize kolaylıklar dileyelim. Ve türkülerimize yine kulak verelim. Birazdan dediğimiz gibi karayollarında son durum diyeceğiz. Şimdi sanatçımız Gülcan Kaya'yı bir Konya türküsünde dinliyoruz. Yıldız Ayhan'ın yöre ekibinden derlemiş olduğu türküdür. Fırın üstünde fırın, duyun komşular duyun, ben bir yâre vuruldum, çaresini siz bulun.

0: Yol durumu.
1: Efendim, karayollarındaki son duruma bakalım. Bültene 22 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım yenileme çalışmaları var. Çalışmalar esnasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İzmir Çevre Yolu Seyrek Köprüsü Aydın istikameti 0 ile 1. kilometreleri arasında 22 Haziran 2026, 25 Haziran 2026 tarihlerinde köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Seyrek Köprüsü Aydın istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı olacak. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacak. Sağ ve emniyet şeridi onarım tamamlandıktan sonra sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım o şeritten

sağlanacak. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında üst yapı onarım çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 3 ile 4. kilometresi arasında sanayi farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında yol yapım çalışması devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6 ile 9. kilometresi arasında üst yapı onarım çalışması var. Trabzon-Trabzon-Rize il sınırı yolunun 0 ile 55. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması için ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var ve Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında da yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar.

Aynur Özel'in sesinden Konya'nın türküsünü dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Silleli İbrahim'den derlediği türküydü. Ayağına giymiş Sedef Nalin'i. Efendim saatler 7.36'yı gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Az önce yol raporunu aktardık. Bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim. 8'de de hava tahmin raporunu okuyacağız. Hava tahmin raporu için meteoroloji yeni haftada sıcaklıkların artacağını bildiriyor. Yurdun batı bölgelerinde özellikle mevsim normallerinin üzerinde olacağını bildiriyor. Ama biz bütün detayları bugün için hava sıcaklıklarına dair notları sizlere saat 8'de aktaracağız. 8 sonrasında istekler saatinde buluşuyoruz. Her zaman olduğu gibi son iki bölümde sözü size bırakıyoruz sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimiz için. Sıradaki türküyü seçenler, TRT Türkü dinleyenlerini, sabah programımızda bir arada olan dinleyenlerimize bir merhabayla selam vermek isteyen dinleyenlerimizin mesajlarını, paylaşımlarını dile getiriyoruz. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız, imkanınız da varsa buyurun TRT Türkü sayfasına, Facebook, X, Twitter, Instagram sizlerin efendim sayfamız açık ve iletilerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz diyelim ve yine türkülerimize dönelim. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz'dan dinleyelim bu Mersin Silifke türküsünü. Yöre ekibinden Cavit Erden derlemiş. Çaya vardım çay bulanık, eve vardım yar uyanık.

Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i Denizli'nin türküsünde Özel Gönlüm'den Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu bu türküde dinledik. Evlerinin önü bulgur kazanı. Efendim saatler 7.45'i gösteriyor. İlk bölümün son çeyreğine giriyoruz yavaş yavaş. 8'de hava tahmin raporunu vereceğiz ve sonrasında da istekler için sosyal medyaya dönüp sizlerin paylaşımlarını dile getireceğiz. Türkülerimizi sizlere ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Her zaman olduğu gibi son 2 saatlik bölümümüzde birbirinden güzel türkülerimiz var. Ortak olmak isterseniz buyurun Facebook'a, X Twitter ve Instagram'a diyelim. İzmir Bergama'nın türküsüyle programımızı sürdürelim. Yine bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi, İsmail Aloğlu ve Hüseyin Ayalp, türkünün kaynak kişileri.

Nazmi Özgül Coşkun'un sesinden dinledik Ahmet Yamacı'nın Balıkesir'in türküsünü. Çay benim, çeşme benim. Saat 7.51'i gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Şimdi iki Kastamonu türküsü var sırada ard arda sizlere sunacağımız. İlkini İbrahim Can okuyacak. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Mümin Meydani'den derlemiş olduğu Varın Bakın Ak Yıldız Doğmuş mu? Ardından yine bir Kastamonu türküsü dedik. Sadi Yaver Ataman'ın Yorgansız Hakkı'dan derlemiş olduğu Sezai Çağdaş'ın yorumuyla Alim Gitme Pazara. Bu iki türkünün ardından hava tahmin raporunu okuyacağız ve sonrasında da istekler saatimiz başlasın diyeceğiz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimizin sosyal medyada iletilerini görüyoruz. Sürekli dinleyicilerimiz zaten anons yapıldığı andan itibaren yazmaya başlıyorlar. Ama biz yeni dinleyenlerimizi de görmek isteriz. Eğer bizi dinliyorsanız, bu programdaysanız, bu dakikaları, bu saatleri paylaşıyorsak sizlerle, imkanınız da varsa Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin diyelim. Ve şimdi sanatçılarımız önce İbrahim Can ve sonrasında da Sezai Çağdaş'ın yorumlarına kulak verelim.

0: Hava durumu.
1: Bakalım yeni haftaya başladığımız bu ilk günde hava nasıl olacak, meteorolojik görünüm nasıl, detayları paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki 24 saat için bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale ve Kırklareli 30, İstanbul 28, Afyonkarahisar 26, Denizli, Muğla 33, İzmir 34, Adana 34, Antalya 36, Burdur 29, Hatay 30, Ankara 27, Çankırı 29, Eskişehir 28, Konya 27, Bolu 25, Kastamonu 26, Sinop 29, Zonguldak 25, Amasya, Samsun 27, Artvin 22, Trabzon 25, Erzurum, Van 27, Kars 24, Malatya 33, Diyarbakır 37, Mardin, Siirt 36 ve Şanlıurfa 38 derece.

İkinci saatimizi istekler bölümüne Karadeniz'den güzel bir esintiyle başlayalım. İstedik Trabzon Maçka'dan Cemile Cevher'in derlemiş olduğu Hasan Tunç'tan alınan türküyle Özlem Üngör'ün yorumuyla sizlere seslendik. Sabahtan kalkar kızlar. Efendim bu türküyü birlikte selamladık dedik. Sizlerin şimdi sosyal medyadaki iletilerini, paylaşımlarını dile getirmeye başlıyoruz. Sizler hem kendiniz hem de yakınlarınız, sevdikleriniz için türkü isteğinde bulunuyorsunuz. Sıradaki türkülere ortak oluyorsunuz. Bakalım hangi paylaşımlar var? İsmail Yalabık, selamlar Berlin'den sizleri dinliyorum. İyi yayınlar dilekleriyle gurbete kocaman sıcacık bir selam diyelim. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey'e. Güroğlu Yavuz, Eskişehir Mihaliçik'ten dinleyicimiz İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan, Hamza Gedik, Tirebolu Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlar. Eşim Nazlı'ya, çocuklarıma ve TRT Türkü çalışanlarıyla dinleyenlerine armağan ediyorum. Yolda olan pek çok dinleyicimiz var, artık mevsim yaz, tatil zamanı, Bodrum Fethiye yolundan sevgiler diyor dinleyicimiz Bayram Gökçen. Türküyü bana ve bana eşlik eden kıymetli eşim Arife Hanım'a armağan etmenizi dilerim. Kolaylıklar dileyelim, iyi yolculuklar. Selahattin Erzi Adana'dan Yıldız Hanım için, eşi için sıradaki türkümüzü seçiyor. Seydi Alas Adana'dan, o da eşi Zübeyde Hanım'a ve ailesine, torunlarına bir türkü bekliyor. Kocaeli Kandıra'dan tüm türkü dostlarına selam olsun diyor Sinan Beşkaya. İş arkadaşlarım Gürbüz Özkaya amcama ve Türkmenistanlı Serdar Ustam'la Mısırlı İbrahim Ustam'a armağan olsun türküler. Mustafa Çatlakkaya, hayırlı sabahlar, iyi ki varsınız. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan selamlar. Samandıra'dan Mehmet Turan, Trabzon'daki eş, dost ve akrabalara gelsin diyor. Ümit Sağlam Dinar'dan, Emin Akgün Manisa Salihli Yabasan Köyü'nden, hayırlı yayınlar dilekleri demiş. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden Selahattin Özdemir, Manavgat'tan Özcan Gönen, İzmir'den Ali Onar, Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Kayseri Kimse'den İsmet Bey, Özgür Aldemir Mersin'den, Osmaniye'den Fahri Bey, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Kasım Baş Türk Bartın'dan yazıyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Türkülere emek verenlere sonsuz teşekkürler, aramızdan ayrılanlara rahmet, sağ olanlara sağlıklı ömür diliyorum. Ve İzmir Buca Ahmet Uzal'ın da iletisini gördük. Eşi Zeynep Hanım'la ailesi adına bir türkü bekliyor. Ankara'dan Osman İnan'ın selamları var. Alparslan Can Türk yazdı Giresun Espiye'den. Ve Vahis Satılmış, Almanya Dortmund'dan dinleyicimiz, Güzide ekibinizi, değerli dinleyicilerinizi selamlıyorum, hoş geldiniz demiş. Ve bugün Dortmund'da ki bütün arkadaşları için, çalışma arkadaşları için sıradaki türküleri beklediğini belirtiyor Vahit Bey. Kolaylıklar dileyelim ve türkülerimizi armağan edelim. Efendim Berlin'de yaşıyor Suna Koçak ama şimdi Didim'de, kendisi de sevgiyle, övgü dolu sözleriyle sesleniyor. Hem ekibimize hem de bütün TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Sanatçımız Celal Bakar'la devam ediyoruz. Azerbaycan'ın güzel ezgilerinden birini okuyacak. Esat Tekdal'dan Fatih Gürgün'ün derlediği türküdür. Elazığ'a Demiray ailesine de gönderelim. Okyar Bey eşi ve oğluyla birlikte her zaman olduğu gibi bizleri dinlemedeler. Ne diyecek Celal Bakar? Karanfil abı gerek, yar yarın bağdı gerek, cerrece aşık olanın deryaca tabı gerek.

Ah Le Ana, Le Ana, Van Erdiş'in, Hüsamettin Subaşı'nın türküsüydü. İlhan Erdan'ın sesinden sizlere sunduk. Efendim saatler 8.16'yı gösteriyor. İkinci bölümdeyiz, istekler zamanındayız. Az önce iletileri değerlendirmeye Instagram TRT Türkü sayfasından okumaya başladık. Şimdi hemen Facebook'a dönelim. Hangi dinleyenlerimiz bizlerle birlikte? Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan selamlar. Ahmet Tuzlu ve Adile Kurt Karatepe'nin yorumlarıyla başladınız. Ne güzel bir armağan oldu bizlere diyor programımızın ilk dakikalarından beri. Demek ki bizlerle birlikte Gülay Karabulut. Çok teşekkür ediyoruz, selam ve sevgilerimizle Gülay Hanım. Mehmet Kalarcıoğlu yazıyor. Bilecik'ten TRT Türkiye ekibine çok sevgiler, selamlar diye yazmış. Behi Özgür yeni bir güne, yeni bir haftaya merhaba. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkı için istiyorum. Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selamlar. Rıza Yıkın, bu da sizin iletiniz. Zonguldak'tan Ayhan Ozan, Samsun ilk adımdan Halil Albayrak, Albayrak ailesi ve gurbette olan bütün dostlarımız için dinleyelim demiş. Abus Bakır, Hatay Antakya'dan günaydın. Eşim Gülşen ve evlatlarım için sıradaki türkülere ortağım. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçebekdemir Köyü'nden, Ömer Ali Dal Denizli'den, Fahri Özdemir Osmaniye'den, Yavuz Selim Karlıdağ Araklı Pervane Köyü'nden, Haşim Varol Sakarya'dan, Selahattin Balkan Manisa Turgutlu'dan, Zehra Bıçakçı İzmir'den, Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den, Abdurrahman Aksoy Ankara'dan selam olsun demiş. Mutlu sabahlar. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden, Hasan Hüseyin Bakır Afyon İsçehisar'dan, Önder Tokur günaydın diye sesleniyor ve Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, sıradaki türkümüzün, türkülerimizin isteklileri Kubilay Dökmetaş sizler için seslendiriyor Diyarbakır'ın türküsünü. Diyarbakır güzel bağlar.

Ferman Boran Selik, Hatay Antakya Şenköy'ün türküsünü okudu yöre ekibinden. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküydü, Al Mendili Mendili. Efendim 8.21 saatimiz, İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabah programındasınız. Beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimize, güne yeni katılanlara, yeni uyananlara bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim ve tekrar sosyal medyaya dönelim. Efendim İstanbul Tuzla'dan bir ileti gördük, Yunus Emre Ataman. Sevgiler TRT Türkü dostları, günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Sıradaki türküyü tüm türkü dostlarımıza armağan ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba diyelim. Tuncel Erol, sizin iletinizi de gördük, Eskişehir'den dinleyicimizdir. Zonguldaklılar Afyonkarahisarlılar için istiyor dinleyicimiz Mustafa Atmaca. Sıradaki türküleri Salih Akova, İstanbul Pendik. Niğde, Fikret Dikmen, Güray Yılmaz, Çanakkale, Ezine'den dinleyenlerimiz torunları ve güzel ailesi için türküye ortak oluyor. Keziban Kafalı, Burdur'dan hayırlı sabahlar diliyorum her gün. Kahvaltı masasında sizleri dinliyoruz. Her şeyi unutturuyor programınız. İyi ki varsınız. TRT Türkü ailesine çok teşekkür ediyorum. Torunlarım, çocuklarım ve 44 yıllık eşime armağan ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Keziban Kafalı. Turgut Azman Bursa'dan yazıyor. Türkü severlere armağan ediyorum. Efendim Hüseyin Kasap İsveç Göteborg'dan bizlerle birlikte. Yoldayız, sizleri dinliyoruz demiş. Kolaylıklar, hayırlı.

Yolculuklar dileyelim. Burdur'dan Muhittin Çetinkaya da bizlerle beraber. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumrucaköy'ünde yaşayan babam, Muzaffer Bey'e ve TRT Türk'ü dinleyen herkese armağanım olsun. Aydın İsa Beyli'den bizim dinleyicimiz. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten, Hasan Cengiz herkese kucak dolusu selam ve sevgiler. Arif Cebeci, Şaban Özkan, İbrahim Kaya, Ali Tunç ve Alim Keleş'le Ramazan Dere için gelsin. Mithat Kaykı, Edirne Uzunköprü, Emine Yarar, Safranbolu, Vehbi Aksungur, Konya Selçuklu, Ergün Tontu, Darende, Halil Tokman, İstanbul Sefaköy ve Kayseri, Davut Güleç dinleyenlerimizin iletilerini görüyoruz. Niğde'ye de gönderelim. Murat Bey eşi Nisa Hanım için seçiyor. Rençber Hasan Özkan da bizi İstanbul Çekmeköy'den dinliyor. Sizler için şimdi Nimet Bülbül seslendirsin. Nurettin Bayhan'dan, Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Nide'nin türküsünü, Sarı Kızın Saçları.

Ay kızım sana Fotin alayım mı? Erol Köker ve Olcay Köker'in birlikte seslendirdikleri Antalya Elmalı'nın türküsüydü. Cevat Uyanık'ın derlemiş olduğu türküyü Mehmet Görgülü'den alınan bu sevilen ezgiyi seslendirdi sanatçılarımız. 8.32 oldu saatimiz. İstanbul'dan programımız devam ediyor. 1,5 saati geride kaldı programımızın. Haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul'dan sesleniyoruz. Belki bugün ilk kez dinliyorsunuz programımızı. Sizler için de dile getirmiş olalım. Şimdi tekrar Facebook'a döndük. Hangi dinleyicilerimizin iletileriyle karşılaşıyoruz? Murat Şükür Gebze'den, Hüseyin Akbaş Burdur Gölhisar'dan selamlarını gönderiyor. Selami Kabakçı, günaydın TRT Türkü dostlarım diye sizlere sesleniyor. Gürcan Hüsbal Mersin'den yazdı. Efendim Zeki Başoğlu bakın hangi dörtlükle seslenmiş, dünya için gam yeme, zira gelip geçici her sabah TRT 7'de, saat 7'de TRT Türkü'de sabah dinlenmeli. Sağolunuz efendim, sıradaki türkümüz size de gelsin. Bolu Çamyay'dan.

Saadettin Bey, Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden güzel mutlu bir hafta olması dilekleriyle. Osman Yalçın, hayırlı sabahlar diliyorum. Denizli'den sevgiler. Dinleyenlerimiz var. Van'dan bizlere sesleniyorlar. İlyas Özdemir Trabzon Çaykara'dan. Muhammed Ateş Bilecik Bozüyük'ten. Köksal Kılıç günaydın demiş dinleyicimiz. Sizlere de günaydın. Naim Bostan Anamur'dan yazıyor. Eşi Emine Hanım ve çocukları için istiyor sıradaki türküyü. Ceyhan'dan Erdoğan Oktay ortak oldu programımıza. Hacı Tosun Refahiye'den, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den, Sefai Özdemir Bartın'dan, Musa Özçelik iyi yayınlar diliyorum demiş sıradaki türkülerimizi seçiyor. Muğla Dalaman'dan dinleyicimiz hayırlı yayınlar dilekleriyle Sezgin Daşdemir. Çalacağınız türküyü Biricik Kızlarım ve Eşime Armağan Ederseniz Mutlu Oluruz dediler. Elbette efendim, hemen sıraya alıyoruz ve Nursaç Doğan Işık'ın sesinden türkümüzü sizlere sunuyoruz. Aslın paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel. İnci mercan kemer senin aynında. Dünyada türemiş bir tane güzel. Ankara Çubuk'tayız. Çubuk'tan dinleyicimiz Yaşar Köksal'a ve ailesine de armağan olsun bu güzel ezgi.

Rahmet olsun dedik Ahmet Turan Şan'a, Kütahya'nın türküsünü okudu. Elif dedim, B dedim derleme Yücel Paşmakçı'nın da kaynak kişi Hisarlı Ahmet.

Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle olan her birlikteliğimizde türkülerin söylediklerine kulak verdik, anlattıklarını can kulağıyla dinleyip bazen hüzünlendik, bazen de eğlendik. Yeri geldiğinde ah bu türküler diyerek şöyle bir içimizi çektik. Söyleyenin sesine övgüler dizerken bizi türkülerle buluşturan derleyicilerine, kaynak kişilerine her zaman şükranlarımızı sunduk. Bugün de yüreğimiz değerli saz sanatçısı, derlemeci, radyo programcısı ve koro şefi Yücel Paşmakçı için sızlıyor. Hayatını Anadolu ezgilerini gün yüzüne çıkarmaya adayan Yücel Paşmakçı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. O türkülere gönül vermiş bir usta, türkülere hizmet eden değerli bir sanatçı, önemli bir derlemeci, notalarla adeta dans eden bir usta. Yücel Paşmakçı 1935 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Tam bir İstanbul beyefendisidir. Ud çalınan, alaturka ve klasik müzik dinlenen bir evde büyür. Babası radyo meraklısıdır. Eve çeşit çeşit lambalı radyolar gelir. Bu radyolardan akşamları canlı fasıllar dinlenir. Klasik müzik programları asla kaçırılmaz. Paşmakçı'nın ortaokulda müzik notu sıfırdır ama tesadüfler onu müziğe, türkülere bağlar. İlk müzik aleti ise doğum gününde aldıkları ağız armonikasıdır. Onu arka cebinde taşır ve sürekli çalar. Öyle ki çalmaktan ağzının kenarları yara bile olur. Aslında hedefi denizci olmak olan Yücel Paşmakçı'yı kader her zaman müzikle buluşturmuş, türkülerle tanıştırmıştır. Biz de usta sanatçıdan geriye kalan yüzlerce türkü, onun sazından dökülen yüzlerce ezgidir bize de kalan. Şu anda kendi icrasından dinlediğiniz Ankara Zeybeği gibi. Yıl 1900.

154 Mesut Cemil, Muzaffer Sarı Sözen, Cevdet Çağla, Refik Fersan'ın jüriliğini yaptığı sınavda bir Isparta zeybeği çalar ve TRT'ye ilk başlaması da böyle olur. Muzaffer Sarı Sözen'den, Ahmet Yamacı'dan dersler alır. Onlar sayesinde türkülerle olan bağı daha da güçlenir. 1954 yılında TRT'ye bağlama sanatçısı olarak giren Yücel Paşmakçı, 1960'lı yılların sonundan itibaren İstanbul Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun şefi olarak görev alır ve çeşitli programlar yönetir. Türkülere olan hizmetini her zaman yerine getirir. O dönem 1920'lerden 1950'lere kadar Anadolu'dan derlenen ve TRT arşivinde balmumu silindirler ve taş plaklarda duran 10 bin civarında ezginin ve eski plakların yeniden incelenmesi çalışmalarına katılır. Çeşitli yörelerden türkü ve oyun havalarını derleyerek arşivdeki kayıtları gün yüzüne çıkartarak repertuar sayısını 5000 seviyesine çıkarır. Türkülere gönül vermiş, onlara hizmeti her zaman kendine görev kılmış Yücel Paşmakçı. ...1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Devlet Konservatuarı'na geçer ve 2000 yılında emekli olana kadar da Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı'nı yürütür. En zor uzun havaları bile notaya alabilmesiyle ünlü olan Paşmakçı, 2004 yılında Aydın Doğan Türk Halk Müziği ödülüne layık görülür. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üniversitenin Türk Halk Müziği Devlet Konservatuarı kurucularından olan Paşmakçı'ya Türk Halk Müziği Onur Ödülü verilir. 2012 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kültür ve Sanat Günleri kapsamında kendisine Fahri Doktora unvanı takdim edilir. Haziran Cumartesi günü aramızdan ayrılan değerli sanatçı Yücel Paşmakçı'yı rahmetle anıyoruz. Türkü hazinesine kazandırdığı yüzlerce türkü kendisinden bize kalan önemli bir emanet. Ona göre türküler kenarda saklanıp unutulacak eserler değiller. Her daim dillerde söylenecek ki toplumun hafızası güçlensin, her zaman yaşasın. Şimdi yetiştirdiği öğrencilerle türküler ilelebet çalınıp söylenecek, yaptığı çalışmalar her zaman şükranla anılacak. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendinin derlemiş olduğu bir türküyle yad edelim değerli sanatçıyı şimdi ve de bir bilgi paylaşalım. Bugün değerli hocamız için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Mustafa Kemal Amfisi'nde bir tören düzenlenecek. Daha sonrasında da değerli dinleyenlerimiz Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde ikindi namazını kılındıktan sonra Karacaahmet Aile Kabristanı'na da defnedilecek değerli büyüğümüz, değerli isim. Şimdi onun derlemiş olduğu, notaya aldığı Hisarlı Ahmet'ten bir Kütahya türküsünü sanatçımız Tülin Berbergil'den dinleyelim bir kez daha. Rahmet olsun Yücel Paşmakçı'ya.

Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Şenay Akayra'nın sesinden Çanakkale Lapseki'nin türküsünü dinledik. Yaşar Şen'in Nafize Ergin'den derlemiş olduğu, İsmail Güney'den derlemiş olduğu türküydü. Saat 8.56 oldu. Efendim ikinci bölümde yavaş yavaş geride kalıyor. 9 sonrası biliyorsunuz programımızın 3. ve son bölümü. Dinleyeceğimiz çok güzel türküler var. Okuyacağımız çok güzel paylaşımlar var. Yeni yeni dinleyenlerimizi de görüyoruz sosyal medyada. Mehmet Göçer onlardan biri. Belki sürekli dinleyicimiz ama ilk kez ben görüyorum paylaşımını. Şanlıurfa'dan dinleyeceğim. Tır şoförüyüm. Sizleri de büyük bir keyifle dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz de size hayırlı, kazasız, belasız yolculuklar dileyelim. Her daim yakınlarınıza, sevdiklerinize sağlıcakla kavuşmanız dileğiyle bütün yolda olan uzun yol kaptanlarımıza özellikle. Alim Keleş yazdı. Kucak dolusu selam ve sevgiler Antalya'dan dinleyicimiz. Nur Genç İstanbul Şile'den TRT Türkü Radyomuzu her nereden dinleyen varsa hepsini selamlıyorum. Yayında emek verenlere başarılı, hayırlı yayınlar diliyorum. Nur Hanım'la bir radyo konserleri gününde akşamında tanışmıştık. Merhaba diyelim kendisine, günaydın diyelim Nur Hanım'a. Çok mutlu olduk efendim. Mesajınızı da gördüğümüz için selam ve sevgiler. Başka hangi dinleyicilerimiz var? Bizlerle paylaşımda bulunan İstanbul Pendik'ten Salih Akova. O da bizlere katılmış, sıradaki türkümüzü istiyor ve bizlere selamlarını gönderiyor. Efendim Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin dedik. Instagram'dan da okuduk paylaşımları. Osman Yalçın da katıldı Denizli'den. Bizlere günaydın, merhaba diyor. Sıradaki türkümüzü seçiyor. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak yazmış. O da yine bir türkü seçiminde bulunuyor ve birazdan da Twitter'dan X'ten de mesajları okuyacağız. Orada da iletiler birikiyor. Aykut Türk Bolu Göynük'ten selam göndermiş. Eşim Reyhan Hanım ve çocuklarım için seçiyorum. Yozgat'tan Nevzat Akı, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü diyor ki Kapadokya'dan dinleyicileriniz var. Vedat Karaarslan, eşi ve çocukları İrfan'la eşi Emine Hanım'a gelsin türkülerimiz. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan yazıyor. Ali Yavuz hayırlı sabahlar Yalova'dan dinleyicimiz. Efendim Oktay Hançer Erciş'ten merhaba, mutlu haftalar diliyorum. Yeni hafta tüm güzellikleri beraberinde getirsin. Sabahın serinliğinde hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz bu türkülerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Eşim, çocuklarım ve siz kıymetli ekibiniz için ben de bir türkü bekliyorum. Çok teşekkürler. Mehmet Andıs Hatay Antakya'dan yazmış. Turgut Eren Eskişehir'den bizlerle beraber. Namık Uras Nidebor'dan takipçimiz. Nidebor'dan bir başka dinleyicimiz daha var. Kürtçü köyünden Necip Koçer. Burdur Esenevler'den yazıyor Zeki Gün. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan. Mustafa Telli Kayseri'den diyor ki ailemle birlikte Develi'ye gidiyorum. TRT Türkü dinleyerek elbette. Ne mutlu efendim torunlarım.

Mustafa Emin, Ahmet Şerife, Zeynep, Elif'e gelsin. Türkülerimiz hayırlı yolculuklar diyelim biz de. Bucak'tan Ali Yöntem Bucak esnafı için bir türkü seçiyor. Batuhan Hatice Ertürk, günaydın, hayırlı sabahlar. İzmir'den yazıyorum. Uşak Ulubey Han Yeri köyünde yaşamakta olan amcam Hasan'a, yengem Nazlı'ya ve tüm köyüme gelsin iyi yayınlar diliyorum. Ayhan Bilecen Antalya Kaş'tan, Hasan Gömeç Manisa Karali köyünden, Adnan Önem iyi yayınlar dilekleriyle selam ve sevgiler. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten, dinleyicimiz Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık'tan ve Şükrü Tahran herkese gelsin diyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dileğiyle selam olsun. Her zaman dualarınızı görürüz Şükrü Bey. Çok teşekkür ederiz. Gönülden sağ olun, var olun diyelim ve türkülerimizi armağan edelim. Sanatçımız Havva Karakaş bir Rumeli türküsüyle mikrofonda. Yıldız İbrahimova'dan Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemiş. Altın Tabakta Vişne.

Rahmet olsun Ali Gürlü'ye uzun kavak, ne gidersin Engin'e Kırklareli'nin sevilen türküsünde dinledik. Kıymetli sesi sanatçıyı Vasfiye Çemder'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu türküydü. Şimdi birazdan İstanbul'umuzun da bir türküsü olsun diyeceğiz ve sanatçımız İclal Akkaplan'dan türkümüzü seçeceğiz. Ama kimlere armağan edelim önce? Bekir Gültekin Kayseri'den selam gönderdi. Zonguldak Çatalazı'ndan Remzi Demirci ve Emin Palabaş'a armağan etmek isterim dedi. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan bizi selamlıyor. Eskişehir'den Şaban Günhan, Musa Aytuğ Bartın'dan yazıyor. Ordu Fatsa'dan bizim takipçilerimiz Mustafa Ayla Aydemir çocukları için bir türküye ortak oluyorlar. Kütahya Tavşanlı'dan Yaşar Özdemir, Giresun Tirebolu Ataköy'den Mevlüt Koç, Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den, Osman Çokyaman Van Erciş'ten, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten ve Kazım Yakışan diyor ki her gün dinlemekten büyük bir huzur ve mutluluk duyduğumuz TRT Türkü'de sabah ailemiz, TRT Türkü ailemiz Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden sizleri selamlıyoruz. Eğer mümkünse bir Ordu türküsü sizden rica ediyoruz. Canım ailem ve sevdiklerimiz için hemen süremize bir bakalım. Uygunsa neden olmasın Kazım Bey. Çok teşekkürler efendim yazdıklarınız için de. Gülten Kaymak Edirne'den merhaba, sağlıklı, mutlu haftalar diliyorum dedi. Selahattin Alpay'dan bir türkü olursa mutlu olurum diyor Gülten Kaymak. Hemen bir bakalım süremize, size de öyle söylemiş olalım. Cevdet Gürcan yazıyor, kızlarım ve türkü dostlarım için istiyorum. Coşkun Bakan Antalya'dan, Servet Coşkun da yine sıradaki türküye ortak olan isimlerden. Sanatçımız İclal Akkaplan geliyor mikrofona İstanbul'un türküsüyle. Daracık sokakları duman bürüdü.

Okan Murat Öztürk'ten dinledik. Düz Mahalle içinde bir ordu türküsü olabilir mi diyen dinleyicimiz vardı. Türkiye'ye ortak olmak isteyen elbette dedik, hemen sıraya aldık. Giresun'dan dinleyenlerimiz var. Güzel ailelerinin fotoğrafını da göndermişler. Adnan Tığ, Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim ve türkülerimiz armağan olsun. Ahmet Uzal bir teşekkür iletisi yayınlamış. Bugünkü türküler için çok çok teşekkür ederim diyor. Dinleyenlerimizden Kerem Bozkurt, Aksaray Ortaköy Bozkır Köyü'nden selam gönderdi. O da türkülerimizden birini seçiyor. Düzce'den Gönül Deval, sıradaki türküyü annem Sadriye Hanım için istiyorum diye yazdı. Tahir Gündoğdu, geçtik Facebook'a, Balıkesir İvrindi'den yazıyor. Sıradaki türkülerinizin ortağıyım diye. Maksut Tanış, İstanbul'dan Gümüşhane'ye yolculuk yapmaktayım. TRT Türkü dinleyenlerine ve çalışanlarına ben de güzel ezgilerinizden birini istiyorum. Efendim Seval Şehirli, İstanbul Kağıthane'den bizi dinliyor. Bütün sevdiklerimize, sevenlerimize armağan olsun, sıradaki türküleri istiyoruz diyorlar. Hemen armağan edelim. Selam ve sevgilerimizle Seval Hanım'a, ailesine sevgilerimizi göndererek. Mustafa Fenercioğlu, günaydın ekibim, günaydın TRT Türkü ailem. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Fatih Kağıtçıoğlu, Kırklareli'nden selam gönderiyorum diyor. Sıradaki türküler gelsin. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Mustafa Kına Kayseri'den. Ergun Aktaş, hoş geldiniz Ordu'dan merhaba diye yazdı. Metin Yıldırım, Tortum Doruklu Köyü'nden. Konya Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğebakan. Mustafa Elduran, Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'nden. İbrahim Kaboğlu, Ayvalık'tan. Ve Aziz Aydınlı da Sinop Boyabat'tan bizleri dinleyen isimler arasında. Şimdi bir dinleyicimiz Selahattin Alpay'dan bir türkü sunabilir misiniz diye sormuştu. Hemen gelsin diyelim, Selahattin Alpay söylesin. Kınıfır Bedrenk Olur.

Rahmetli Turan Engin'in yorumuyla Malatya Arap Girin türküsünü sunduk. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün Aşık Süleyman Elver'den derlemiş olduğu türküydü. Dünya umuruna meylini verme. Efendim 9.27'yi gösteriyor saatimiz. Artık yavaş yavaş programımızın da son yarım saati içerisine giriyoruz. Okuyacağımız daha pek çok ileti var. İnşallah yetiştirebiliriz. O iletilerden biri de Murat Odabaşı'na ait İstanbul Avcılar'dan dinleyicimizin. Diyor ki toprağın kokusunu, halkın neşesini, acısını, sevdasını, hasretini kuşaktan kuşağa taşıyan en kıymetli bağımızdır türküler. Neşet Ertaş'ın kalbe dokunan o derin garipliğinden, Aşık Veysel'in toprağa saran bilgeliğine kadar uzanan dipsiz bir deryadır türküler. Her biri yaşanmışlığın, bir öykünün sessiz çığlığı ya da gülen yüzlerin coşkusu olan, bazen insanın kendine dahi anlatamadığını ezgilerle dile getiren türkülerin adresi TRT Türkü'de Sabah. Her türden, her yöreden en güzel örneklerini biz dinleyenler için sıraya alıp mükemmel bir repertuarla mikrofonlara aktaran bu ekibe, yapımdan yayına sonsuz emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan türkü sevdalısı dostlarımıza armağan ediyorum. Yeni gün ve yeni hafta sağlık, huzur ve bereketle güzellikleri getirsin. İyi yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyoruz Murat Odabaşı'na, ailesine ve sevdiklerine armağan ediyoruz türkülerimizi. Başka hangi dinleyicilerimiz eşlik ediyor? Kocaeli Darıca'dan yazdı İlhami Uyar, güzel bir hafta olması dileğiyle. İhsan Özdoğan bizim Nevşehir Gülşehir'den takipçimizdir. Pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismi.

ismini yazmış, onlara armağan olsun. Efendim İlyas Aydın yine radyosunun başında, Eskişehir'den İbrahim Kaçar, Leyla Çabuk Ordu'dan İlyas Aydın, Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın, mutlu günler diliyorum. Yılmaz Can Türk hayırlı sabahlar, Giresun Esbiye'den tüm TRT türkü dostlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese sevgiler. Gürol Seçil Kara güzel bir güne, bir haftaya başlarken tüm iyilikler sizlerin olsun. Muğla yatağından selam ve sevgilerimizle. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Selahattin Özdemir Niksar'dan Delik, Selim Onay Denizli yatağından, Zeki Özceylan Alanya'dan, Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ, Ali Şahin için, arkadaşlarım için türküleri beklesem olur mu diyor elbette. Çorum'dan selamları var İbrahim Özüdoğru'nun. Osman Köz yazdı Terme Kozluk Mahallesi'nden, İdris Şen Giresun Bulancak'tan, Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli'den, Veli Özdemir Adıyaman'dan, Almanya Gelsenkirchen'den Hüseyin Şahin, Özgür Aldemir Mersin'den, İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil, ailesiyle birlikte yine bizleri dinliyor. İhsan Gülseren Alaşehir'den selamlar, bütün sevdiklerime armağan ediyorum. Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden dinleyicimiz Türkan Şekerci, köy halkına istesem elbette hemen sıraya aldık ve türkülerimizi armağan etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi Adana Köprübaşı diyelim Seyhan Sultan'la.

Bahçelerde mor meni, verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayayım, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yana allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Gaziantep'imizin Ahmet Yamacı'nın bu güzel türküsünü Sevim Seçkin'den dinledik. 9.38'i gösteriyor zaman. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Bir sona daha yaklaşıyoruz. Bu dakikalarda Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler Zonguldak Çaycuma'dan bizleri mutlu haftalar dilekleriyle karşıladılar. Huriye Özer, rahmetlik Turan Engin yorumu için bir teşekkür iletisi paylaştı. Başka dinleyenlerimiz de vardı. Yücel Çınkuş yazdı Denizli Çivril'den. Gününüz aydın, neşeniz daim olsun. İyi yayınlar dedi. Ceyran Şimşek Ayar, günaydın TRT Türkü ailem, iyilik ve güzellikler sizlerle olsun. Samsun Atakum'dan kucak dolusu selamlar. Metin Çakır, Ordu Ulu Bey aydınlardan sizlere ve sizler aracılığıyla güzel ülkemizin dört bir yanındaki tüm türkü dostlarımıza selam olsun. Güzel güneşli bir günde gönüllerimize yarenlik ediyorsunuz demişlerdi. Sıradaki türküyü Aydınlar Mahalle sakinlerine ve türkü dostlarına istedi. Berlin'den Malik Yapar Osman.

Hani Hasan Beyli yaylasından Mehmet Cansız eşi Zeliha Hanım oğlu Tolga Han için istedi. Mustafa Akbayır Eskişehir'den bizi selamladı. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den geniş ailesiyle bizi dinledi. Malatya Yeşilyurt Cırmıklı'dan Mehmet Öztüfekçi, Emine Atamer Trabzon'dan Nuray Nagihan Birinci ve bizler için seçti. İzmir Özdere'den Alaaddin Doğan, Şaban Dişli sağlık ve iyiliklerle yeni haftaya yeni güne merhaba diyoruz dedi. Erzurum'dan Durak Çağatay yazdı. Tekirdağ Hayrabolu'dan dinleyicimiz İsmail Arıcan, Kasım Baştürk yazdı Bartın'dan, Hürriyet Ünbal'da Konya'dan iyi haftalar dilekleriyle Mehmet Kağan, Fatma Nisa, Hakan Eren, Hürriyet ve Mert için sıradaki türkülerimizi istedi. Şimdi Kerkük'ün o güzel türküsüyle Tuncay Kemertaş sesleniyor. Ayağında dar şal var.

Bugün için artık zaman doluyor, bizlere ayrılan süre doluyor ama siz frekansınızı değiştirmiyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Gülseren Erdağ Ayvanda Yatan Oğlan dedi Diyarbakır'ın Celal Güzelses'in türküsüyle ve Hüsamettin Subaşı ile bugün güzel bir potpuri ile sizlere vedamızı yapacağız. Birbirinden güzel türküler eşliğinde bu veda gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyoruz TRT Türkü'de sabahı dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimize. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyerek program yapımcımız Hafize Batmaz, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Mersin Silifke yöresinden Her Yanı Elmas Parçası türküsünde geçen aşna sözcüğü. Her yanı elmas parçası. Al etek çek giyer urum yosması. Bir ben değil cümle alem aşnası. Öyle bir yar ki sevsem de darılır diyor türkümüz. Burada geçen aşna sözcüğü Farsça aşina kelimesinden geliyor ve dost, tanıdık, bildik anlamlarını taşıyor. Şimdi Mersin yöresinin hareketli zeybeklerinden olan Cavit Erden'in yöre ekibinden derlediği bu türküyü Abdullah Gündüz'den dinliyoruz. Her yanı elmas parçası.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime, bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Arabulucular Pakistan ve Katar'da ortak açıklama yaparak görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamaya göre Hürmüz konusunda taraflar arasında iletişim hattı kuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü belirten Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulmasının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı da uyardı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu dörtlü mekanizmanın dışişleri bakanları Kahire'de bir araya geldi. Toplantıya katılan Bakan Hakan Fidan ve mevkidaşlarının gündeminde ABD-İran mutabakatı, bölgesel güvenlik, İsrail'in saldırıları ve dörtlü işbirliğinin güçlendirilmesi vardı. MHP lideri de

Devlet Bahçeli tarafından Nevşehir'de bağışlanan arsa üzerine inşa edilen Hacı Bektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin ikinci etabı tamamlandı. Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programıyla Cemevi tam kapasite hizmet vermeye başladı. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Hafta sonu tamamlanan YKS maratonunda tüm oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Sonuçlarsa 22 Temmuz'da açıklanacak. Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi artıyor. Hidrolik enerji üretimi Mayıs ayında rekor kırdı. Elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen ay %85 ile tarihi seviyelere ulaştı. Yenilenebilir enerjinin payı ise %72'yi aştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada başörtülü kadınlara hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin açıklama yaptı. Ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün çözüm yolları aramak olduğunu vurgulayan Şara, güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Lübnanlı kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz diyen Şara, Lübnan'daki krizin çözümünde aktif ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Katar'ın Ras Laffan sanayi bölgesindeki bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gaz tesisinde çıkan yangın başkent Doha ve çevresinde paniğe yol açtı. Olayda 54 kişinin yaralandığı, kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Patlamanın teknik arızadan kaynaklandığını açıklayan yetkililer yangının söndürüldüğünü duyurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yurttan Sesler programında bugün yine arşiv kayıtlarımızdan bir programla sizlerleyiz. Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceğiz. Sizleri Şef Tuncer İnan'ın yönettiği koroyla baş başa bırakıyoruz.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi Kadınlar Topluluğundan türküler dinleyeceksiniz. Yöneten Tuncer İnan. Program koronun söyleyeceği Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan bir Kayseri türküsüyle başlıyor. Gesi bağlarını dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Durmuş Çetin Kaya'dan alınan Şarkışla yöresine ait bir deyişi solistimiz Mine Yalçın seslendirecek. Gel seninle danışalım sevdiğim, danışan dağları aşar mı aşar?

Sofi Atlar'dan alınan bir Eskişehir türküsünü de Çimen İlter seslendiriyor. Kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı.

Program korunun söyleyeceği Aşık Ali Tamburacı'dan adınan bir Kırklareli türküsüyle devam ediyor. Kalk gidelim yar seninle Nemse'ye.

Sırada İcrail Akkaplan'ın söyleyeceği Kerkük yöresine ait Muçula Hoyratı var sevgili dinleyiciler. Çimeni, su göğertmiş çimeni. Hoyratın açışını tarla Mirza Başar'a yapıyor.

0: İki solisten türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solisten Türküler programından sevgi ve selamlar sunuyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün değerli sanatçılarımız Gülseren Erdağ ve Tansu Örçen'den türküler dinleyeceğiz. İlk durağımız Sivas. Ali Sultan'dan alınan bu türkünün ardından Erzincan'a doğru yol alıp Aşık Daimi'den alınan bir türküyle sanatçımız Gülseren Erdağ'a kulak veriyoruz.

Sırada Hasan Durak'tan alınan ve İhsan Öztürk'ün derlediği bir Malatya türküsü ve daha sonra Adıyaman yöresine ait Mehmet Seske'nin Aziz Çelik'ten derlediği bir ezgiyi dinliyoruz. Solistimiz Tansu Örçen sizlerle.

Şimdi de Aşık Daimi'den alınan ve Mine Yalçın'ın derlediği bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Hemen sonrasında Tokat yöresine ait Aşık Veli Aydın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türkü alıyor sırayı. Gülseren Erdağ seslendiriyor.

Son olarak Faik Okutken'den alınan ve Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu Samsun yöresine ait bir türküyle sanatçımız Tansu Örçen'i dinliyoruz. Bir sonraki İki Solisten Türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılacak. İç siyaset ve dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptının ardından gözler İsviçre'deki görüşmedeydi. İran ve ABD heyetleri İsviçre'de masaya oturdu. 18 saat süren görüşmelerin ardından müzakerelerin ilk turu sona erdi. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenlik geçişine ilişkin mekanizma kurulması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinde önemli bir siyasi iradenin ortaya konulduğunu söyledi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştüğünü açıkladı. Fidan, çatışmasızlık mekanizmasının kurulması

sınırının önemine dikkat çekti. İsrail'in barış girişimlerini sabote etme ihtimaline karşı uyardı. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi'nin 19. toplantısı Kazakistan'da başladı. Almatı'da düzenlenen konsey toplantısı Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan aksakallarıyla Türk dünyasından temsilciler katılıyor. Otomotiv sektöründe yeni girişimlere finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir fon kuruldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fonla sektörde üretim tedarik süreçlerine finansal katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada başörtülü kadınlara hedef alan nefret söylemini eleştirdi. Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'nın açılışında konuşan Bakan Göktaş, bu ifadeler toplumsal barışa yönelik açık bir saldırıdır ve biz bu anlayışın normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de o aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu. 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin işlemle 11 gün 4 milyar liralık para hareketine ulaştığı tespit edildi. İkinci el araç piyasasında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesiyle ilan kısıtlaması 6 ay daha uzatıldı. Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan yapıldı. Buna göre her iki uygulamada 1 Ocak 2027'ye kadar sürecek. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Banka hesaplarında 114 milyon lira para hareketliliği bulunan 42 şüpheli yakalandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Katil İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail, saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim, TRT Türkü frekansında bizlerle olan tüm türkü dostlarımıza İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz. Günün bu güzel saatinde İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı bugün sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli saat 13'e kadar keyifli bir saat geçirmenizi dileyerek program ekibimizi sizlere takdim etmek istiyoruz. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği solistlerinden Selcan Kökçen, Şahin, Sabahattin Gülümser, Hakan Ünal ve Asilan Doğan türkülerimizi sizler için seslendirecek. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çokyürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik edecekler. Sevgili Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden, Elazığ yöresinden çok güzel bir türküyle merhaba dedik. Biz de hemen kendisine bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz, iyi haftalar olsun.
1: Size de iyi haftalar, hoş bulduk. Size de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Bir güzel türkü daha rica ediyoruz sizden. Tamam. Bu kez neredeyiz?
1: Ordu'ya gidelim isterseniz.
0: Olur.
1: Yine yeşerdi fındık dalları diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli türkü için. Türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Yepyeni bir haftaya yakışır şekilde. Efendim, türkülerle gün ortasında şimdi bir başka değerli ses Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Asilhan, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok selamlar. Teşekkürler. Güzel iki türküyü de sen bizler için, dinleyicilerimiz için seslendireceksin.
1: Evet.
0: İlk olarak nereye gidiyoruz?
1: Kahramanmaraş'tayız. Buradan selam olsun. Çamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Özer Oruç'tan alınan bu güzel Kahramanmaraş Elbistan türküsü için çok teşekkür ediyoruz solistimiz Asilhan Doğan'a ve bütün üstadlara, saz üstadlarına. Bir güzel türkü daha sizler için seslendirecek sevgili Asilhan Doğan. Bu kez Kırıkkale Keskin'e uzanacağız, değil mi?
1: Evet, Keskin'deyiz. Selam olsun Kırıkkale'mize. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar atıyor, sarhoşum uyu diyeceğiz.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, var olun. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Birbirinden güzel seslerle devam ediyor demek daha doğru olacak. Zira Selcan Kökçen Şahin de mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Selcan,
2: merhaba.
0: İyi haftalar.
2: İyi haftalar olsun. Radyoları başında bizi dinleyenlerimize de selam olsun. Hoş gelmişler diyelim.
0: Ve bugün farklı bir şey yapacaksın gördüğüm kadarıyla. Bir gurbet havasıyla başlayıp.
2: Evet, aslında farklı bir şey değil. Hani benim hep konuşuyoruz ya, Ege türkülerini okuyorum. Dilim dönüp nefesim yettiğince işte Muğla'da doğup büyümüş olmak, o kültürle yoğrulmuş olmak. Şeyi fark ettim, bir süredir Ege türküsü çok okumuyorum.
0: Çok okumuyorsun. Evet, evet.
2: Biraz da öyle mesajlar gelince dedik
0: bugün
2: biraz gönülleri alalım. Bir gurbet havası bu, avşar oymaklarına özgü uzun havalardan. Hı hı. İşte yurdumuzda yaygın olarak seslendirildiği ve yaşatıldığı yöre Teke yöresi. Hı hı. Benim de dilime dolansın bakalım, bir gurbet havası diyelim.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Gönlüne
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağlık sevgili Sercan. Kocaçam'ın gürlemesi dal ilenle bağladık bu güzel gurbet havasını.
1: Evet.
0: Sercan Kökçen Şahin'in güzel sesinden, saz üstadlarımızın da bu güzel performansıyla saatleri 12.31 yaptık.
1: Ben küçücük bir şey
0: tabii
1: söyleyeyim.
0: Tabii ki.
1: Türküden geçmeden. Hasan Aslan'dan alınmış bu güzel Burdur türküsü. Derleyen ve notaya alan Şahin Akay. Şahin Akay İzmir Radyosu'ndan emekli demiyoruz da mesaiden emekli.
0: Mesaiden emekli.
1: Sanatçı büyüğümüz, nefesli saz sanatçısı. Şahin Akay'a da dinliyorsa, şu an bizi duyuyorsa selamlarımızı
0: gönderiyoruz. Hürmetlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler Sercan. Evet, programı yarıladık. Saatler 12.31'i gösterdi. Şimdi bir tokat türküsüyle bizler sizleri baş başa bırakacağız. Evleri iki katlı diyeceğiz. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden sonrasında canlı olarak türküleri söyleyip çalmaya devam edeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortası devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir başka güzel ses İzmir Radyomuzun solistlerinden Hakan Ünal mikrofon başında şimdi de. Merhaba, hoş geldin Hakan.
2: Merhaba, sende. Teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. İki güzel türkü de dinleyicilerimiz için senin sesinden dinleyeceğiz yayınımız çerçevesinde. İlk olarak Erzurum'a uzanacağız. Pasinler yöresinden bir türkü,
2: evet,
1: değil mi?
2: İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözleri ona ait olan. Can ellerinden gelmişem, fani mekan neylerem, ol mülke meylim salmışam, ben bu cihanı neylerem türküsünü seslendirmeye çalışacağım.
1: Buyurunuz, dinliyoruz.
2: Evet.

0: Gönlünüze sağlık, çok
1: Ben
0: teşekkür
1: teşekkür ediyorum.
0: ediyoruz. Bir acı haberimiz var. Bunu bizim Türkülerle Gün Ortası programımız çerçevesinde paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Türk Halk Müziği'nin duayen isimlerinden Yücel Paşmakçı hocamızı kaybettik. Emekli TRT sanatçısı, koro şefi, gerçekten bu camiada çok emeği olan çok önemli bir isimdi. Sevenlerine sabır dileyelim, kendisine rahmet dileyerek devam
1: Evet,
0: etmek isteyelim.
1: camiamızın başı sağ olsun. Çok
0: Evet.
1: büyük bir derlemeci. Bizlerin de tanıma fırsatı oldu. Yakından görüşme fırsatım oldu. İstanbul Beyefendisi.
0: Evet, evet.
1: Kendisine has bir ünvandı. Sevenleri, öğrencileri tarafından verilmiş. Bir ulu çınardı.
0: Hı.
1: Nur olsun.
0: Mekanı cennet
1: Evet,
0: olsun
1: mekanı
0: diyelim.
1: cennet olsun, nur olsun.
0: Sayısız eserde kendisini bizim Türkülerle Gün Ortası programımız içerisinde de sıkça anıyoruz zaten. Bugün de İstanbul'da öğle namazını mütakip cenazesi kaldırılacak. Tekrar sevenlerine sabır
1: Allah
0: diliyoruz.
1: rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin
1: Evet.
0: diyelim ve devam edelim. Bir güzel türküler rica edelim sizden.
1: Tabii ki efendim. Daimi babandan Ali Ekber Çiçek hocamızın derlediği, Talip Özkan üstadın da notaya aldığı
0: Hı.
1: güzel bir kombinasyon diyorum ben.
0: Hı.
1: Hazin hazin esen seher yelleri, hiç bülbül öter mi gül olmayınca? Her aşık dünyada murat alamaz, yanıp ateşlere kül olmayınca.
0: Çok güzel. Dinliyoruz. Buyurun.

Teşekkür ediyoruz. Hakan İnal'ın güzel sesinden dinledik bu güzel eseri. Efendim türkülerle gün ortasında bir kez daha Sabahattin Gülümser sizler için iki güzel türkü seslendirmek üzere mikrofon başında. Önce Nevşehir Ürküp yöresine uzanıyoruz. Bahar geldi yine yollar işledi, gözüm yaşı durdu durdu başladı diyoruz.

Çok teşekkürler Refik Başaran'dan alınan bu güzel Ürgüp türküsünü Sabahattin Gülümser seslendirdi sizler için. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda bir Ankara türküsüyle Asilhan Doğan yeniden mikrofonda. Bulguru kaynatırlar, serine yayladırlar diyor.

Efendim bugün de türkülerle gün ortasında veda vakti geldi. Bugün Selcan Kökçen, Şahin Sabahattin Gülümser, Hakan Ünal ve Asilhan Doğan bizlerleydi. Onlara Halil Demirler, Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köseler'le sizlere Selcan Kökçen, Şahin'in sesiyle veda ediyoruz. Yine bir Denizli türküsüyle sizlerle, türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Saatimiz 13.1'i gösteriyor ve TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Palan Döken Dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Bizim Eller programında birlikteliğimiz başladı. Bugün birbirinden güzel türkülerimizi ve bu programı sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Türkülerimizi ve sesimizi büyük bir titizlikle sizlere teknik yönetmenimiz Talip Akpınar ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız efendim. Türküler eşliğinde yöre yöre yolculuğumuz başlıyor. Ve ilk türkümüz Azerbaycan'dan. Sabahat Aslan'ı dinliyoruz. Bizden ayağı kesen güzel.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in Hulusi Seven'den derlediği Erzurum türküsünde Yaşar Ülkü Beşgül'ü dinliyoruz. Oduncular Kısa Keser Odunu.

0: Ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana.
1: Kemerin düşer tepeninden.

0: fak ufak atsana, yavaş yavaş kalksana.
1: Kemerin köşede belinden,
0: dip dört harfe,
1: diver miver fırlar da elinden.
2: Arşiv kayıtlarımızda Özay Gönlüm bir Denizli türküsü seslendiriyor. Evlerinin önü bulgur kazanı.

Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan diyor Sivas Divriği türküsünde Reyhan Ediş.

Doğu Karadeniz'e, Artvin'e gidiyoruz ve Nurullah Akçayır'ı dinliyoruz. Çıktım dağın başına, yazı yazdım taşına. Ben sevdalık bilmezdim, o da geldi başıma.

Saatimiz 13.30'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. İmran Koç'u dinliyoruz. Yanırım aşkına can yar.

0: TRT Türkü.
1: Türküler eşliğinde yöre yöre yolculuğumuz bir Erzincan türküsüyle devam ediyor. Nida Ateş'i dinliyoruz. Keklik gibi kanadımı süzmedim.

0: TRT Türkü.
1: Gönül coğrafyalarımızdan, Kerkük'ten bir türküyle türkü yolculuğumuz sürüyor ve Zehra Ganioğlu'nu dinliyoruz. Kâr etmez ahım sen gülizare, onulmaz işler güzelim dilde bu yare. Olsam da geçmem bin pare pare, sevmiş bulundum güzelim, gayri ne çare?

TRT Türkü frekanslarında TRT Erzurum Radyosu'ndan Azer Yılmaz Aydın, Talip Akpınar ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Ahmet Tuzlu seslendiriyor ve Kerkük'ten türkümüz efendim. Mektup yazdım yare almadı. Hoşçakalın.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. İlk olarak AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katılacak. İç siyaset ve dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunacak. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. ABD ile İran İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayda sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu sosyal medyadan duyurdu, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 30

39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gönlünüzden sevginin hiç eksik olmadığı, mutlu, umutlu bir gün geçirmenizi dileyerek dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan bugünkü birlikteliğimize başlıyoruz değerli türküseverler. Sizler için hazırladığımız birbirinden seçkin türküler eşliğinde güzel yurdumuzu diyar diyar gezeceğiz bugün de. Bazen bir çay ya da kahve yudumlayıp bir türkü dinlersiniz radyodan ve bir anda susarsınız. Çünkü o türkü söylemek istediğiniz her şeyi söylemiştir. Bizler de bugün seçtiğimiz türkülerle bu hisleri yaşatmak istiyoruz size. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Her zamanki sevecenliğiyle size kucak açan, sevgi ve saygılarını ileten Türkü Diyarı program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sunmaya çalışan spikeriniz ben Derya Can. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyolarınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda ilk olarak sizleri Hüsamettin Subaşı ile buluşturuyoruz. Sanatçımız Yusuf Tapan'dan alınan Diyarbakır yöremize ait güzel bir sevda türküsü seslendirecek sizler için. Aşk bağrımda yara açtı, atma bana bu taşı, zülüflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı.

Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan bu türküyle sanatçımız Emel Taşçıoğlu beraberliğimize katılıyor.

arşivimizde yer alan Fahri Kayahan'dan alınan Malatya türküsüyle Türkü Diyarı programımız devam ediyor sevgili türküseverler. Kazancı Bedih ve ekibine kulak veriyoruz şimdi de. Bir oda yaptırdım hurma dalından, içini döşedim acem şalından.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkü Diyarı programımızda Gaziantep'e doğru türkülü bir yolculuğa çıkarıyoruz şimdi sizleri. Muzaffer Sarı Sözen'in Azmi Körükçü'den derlediği ezgiyi sanatçımız Münevver Özdemir seslendiriyor. Hış hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma.

Saatlerimiz 14.26'yı gösterirken Türkü Diyarı programında şimdi de yönümüzü Balıkesir'e çeviriyoruz efendim. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sarı'dan derlediği türküyle sanatçımız Kubat sizlerle. İki keklik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik, derdim bana yetiyor.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programımız devam ediyor değerli türkü severler. Şimdi de sizi sanatçımız Aysun Gültekin ile buluşturuyoruz. Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünde sanatçımız "Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın dostlar belden aşağıya" diyecek.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Türkü Diyarı programımızdaki keyifli gezintimizi Malatya'nın Türkü Diyarı Şirin ilçesi Arguvan'a uğrayarak devam ettirelim. Sevginin en güzel şekilde ifade edildiği ezgilerden biri olan İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Sevilen Bir Arguvan türküsünde sanatçımız Cengiz Özkan'la buluşturalım sizleri. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan, uykusuz mu kaldın dünkü geceden, uyan, uyan yar sinene sar beni.

TRT Anadolu Kuşağı Türkü Diyarı programında Diyarbakır'dan tüm türkü severlere seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pehlivan Ziya'dan alınan, dillerde yer etmiş, keyifli bir türkümüz alıyor sırayı, sanatçımız Zara'dan dinliyoruz. Kaleden indim bugün.

TRT Türkü'de dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programımızda bir Elazığ türküsü var sırada efendim. Nurettin Balcı ve Necdet Eşkinat'ın birlikte kaynaklık ettiği bu türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor sizler için. Çayın öte yüzünde ceylan oynar düzünde. Ben yarimi tanırım, çifte ben var yüzünde.

Şimdi de yönümüzü kadim kent Diyarbakır'ımıza çeviriyoruz. Semra Algül, Yusuf Tapan'dan alınan Zülküf Altan'ın derlediği türküyle bizlerle. Yeni kapıda atlılar, dizilmiş sini sini tatlılar. Yârim beni beğenmezdin, bak bak.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü beraberliğimizin de sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunan ben Derya Can. Dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın efendim. Bağ girdim kiraza, yar naza, ben niyaza. Arşivimizde yer alan Haydar Terhüner'den alınan bu türküyle Babaoğul sanatçılar Tuncay Bayram Kemertaş, Mükerrem Kemertaş'la veda ediyoruz efendim size. Yeni bir türkü diyarıyla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon'dan sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Türkülerle diyar diyar gezeceğiz Anadolu'yu bugün de. İlk olarak Artvin Şavşat yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Erol Köker ve Arzu Arıkan birlikte seslendirecek. İndim Çayırı biçmeye.

Kerkük yöresindeyiz şimdi de Emel Taşçıoğlu söylüyor. Karanfil üzer gider, yaprağın düzer gider. O yer yolunu yitirmiş, inşallah bize gider.

Ramazan Çetin'den derlenen Ordu Aybaslı türküsünü İbrahim Can'dan dinliyoruz. Dere kenarında tuzak kurdular, iki elime vura vura sual de sordular.

Bu kez Kütahya Tavşanlı'dayız. Sevil Koruer seslendiriyor. İğdenin dalı sapsarı çiçek, kalem kaşlı, sırma saçlı herkesten göçek.

Resul Sarıkoç'tan dinledik Rizeli'm. Şimdi de Tokat Zile'deyiz. Sadık Doğanay'dan derlenen türküyle Cengiz Özkan bizlerle. Bir güzelin hasretinden ahından tutuştu her yanım, yandı hayandı. Aşık oldum onun mah cemaline. Tutuştu her yanım, yandı hayandı.

Yozgat yöresindeyiz. Nida Tüfekçi'den derlenen türküyü Soner Özbilen seslendiriyor. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Erzurum yöresine ait türkü Şahin Gültekin'den dinledik. Bir fındığın içini yar senden ayrı yemem. O gün gördüm yârimi, öldüğüme gam yemem. Şimdi de Rumeli'deyiz. Hüseyin Yaltırık bizlerle. Ali Şim'in kaşları kare, sen açtın sineme yâre.

Saatlerimiz 15.41, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de sözü ve müziği Musa Eroğlu'na ait türküyü Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. İneyim gideyim tozlu yollara.

Halk uzanımız Aşık Veysel'den dinledik. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Şimdi de sizlere Gümüşhane Kelkit'e götürüyoruz. Kenan Tuna seslendiriyor. Yayladan çıktım da kamalar parlar.

0: TRT Türkü.
1: Karadeniz'den programında son türkümüzü Hasan Sözeri'den dinleyeceğiz. Şişman Kız. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

Şiş çarıklarımı, oy şişman kız, şişman kız. Eski çarıklarımı, oy şişman kız, şişman kız. Allah olsun seni dayıdın bitirdin beni. Allah olsun seni, oy yedin tükendin.

Mübarek hamsileri, oy şişman kız, şişman kız. Mübarek hamsileri, oy şişman kız, şişman kız. Allah olsun seni, oy yedin bitirdin beni. Allah olsun seni da.

sağa demişsin alma moni, almazsa gümüş kemer, oy şişman kız, şişman kız. Almazsa gümüş kemer, oy şişman kız, şişman kız. Allah alsın seni de kessun kısmetlerini, Allah alsın seni de kessun kısmetlerini. Olasın benden beter, oy şişman kız, şişman kız. Olasın benden beter.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz dedi. Türkiye'de muhalefet açığının büyüdüğünü söyledi. Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında konuştu. Erdoğan buluşmanın ardından AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis Grup Yönetim Kurulu grup toplantısı yapma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre yarın kürsüde Özgür Özel olacak. Genel merkez tarafındansa henüz bir açıklama yapılmadı. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifle duruşmalar arası sürenin 3 ayla sınırlandırılacağını belirtti. Teklifte yargılamalardaki noterlik işlemlerinin de hızlanmasına ilişkin maddeler yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünyada yaşanan enerji krizine dikkati çekti. Enerjide elektriğin payının artırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin 2035'e kadar %35 hedefini hatırlattı. Kasım'da Antalya'daki COP31 zirvesinde bu konunun öncelikli gündem maddelerinden olacağını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zekayı eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık dedi. Bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti. Bakan Tekin, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesi ödül töreninde konuştu. CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı'na atanan Utku Gümrükçü, İl Başkanlığı binasına giderek görevine başladı. Utku Gümrükçü'nün binaya girişi sırasında arbede yaşandı. Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları ve özel kalem müdürünün de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mardin merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonu sosyal medyadan duyurdu, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dubai merkezli bir televizyon kanalına konuştu. Suriye'nin Lübnan'daki rolünün yeni kutuplaşmalar üretmek değil, çözüm yolları aramak olduğunu vurguladı. Lübnan'da güvenli bir çözüme katkı sağlayabileceklerini belirtti. ABD ile İran, İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme

kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırılarında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4'te 4'te tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yazın kalbindeyiz. Akdeniz'in ışığı kulaklarımıza değil ruhumuza vuruyor. Program başlıyor. Akdeniz'in renklerinde bu toprakların sesiyle 16-17 saatleri arasında buluşuyoruz sizlerle. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Erol Köker ve Olcay Köker seslendiriyor. Akızım sana patini alayım mı?

Sevgili dinleyiciler, Kastamonu yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Ülkü Beşgül seslendiriyor, birini de yavrum birini.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Salih Uğurhan'ın Kadir Türen'den derlediği Burdur yöresine ait türküde Emine Akmeşe'yi dinleyeceğiz. Aşağı yoldan çıktı, aldıramadım.

Sevgili dinleyiciler, Aydın yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Tolga Çandar seslendiriyor. Çaktım çaktım yanmadı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Konya yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Nuri Esentürk seslendirecek, Fırın Üstünde Fırın.

Sevgili dinleyiciler, Gürkan Özpeker'den dinleyeceğiz. Konya yöresine ait bir türkü seslendirecek. Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın yöresine ait türküde Oğuz Doğan Cengiz'i dinleyeceğiz. Emirim suya gider, desti doldurur.

Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız son türkümüz Denizli yöresinden ve Turgay Başyayla seslendirecek. Değerli dinleyiciler, kaynak kişi Hüseyin Aktekin ve Hisarlı Ahmet ve Yücel Paşmakçı, derleyense Özay Gönlüm. Dam ardına doleştim diyor Turgay Başyayla. Ve sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin Antalya'dan bugünlük bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Çukur Ova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Derya Çetin Dağ hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız değerli dinleyenler. Programımıza bir Adana türküsüyle başlıyoruz. Aşık Ferrahi'ye ait türküyü Sabahat Mert söylüyor. Ah neyleyim gönül senin elinden.

0: devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada Nihat Mercanlı'nın seslendireceği güzel bir türkümüz var değerli dinleyenler. Evlerinin önü pazara yakın.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu bir Gaziantep türküsüyle devam ediyoruz ve Ekrem Çakıllı söylüyor, Bahçelerde Mor Meni.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Sırada güzel bir türkümüz var. Ozan Delice'ye ait bu güzel Sivas türküsünü Beyhan Karslı sizler için yorumluyor. İnsan kısım kısım, yer damar damar.

Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz. Aşık Nesim'e ait türkü, Tuğba Gel söylüyor. Daha senden gayrı aşık mı?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Mersin'den Çukurova Radyosu'ndan ulaştık sizlere ama bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Derya Çetin daha hazırladı değerli dinleyenler. Teknik yönetimde Veys Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve sizlere güzel bir Afyon türküsüyle veda ediyoruz bu dakikalarda. Emin Abacı'ya ait olan bu güzel türkümüzü Serpil Kaya sizler için yorumluyor. Aşkın deryasına attım ben bir taş.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşananları içler acısı olarak nitelendirdi. Türkiye'nin muhalefet açığının giderek daha fazla büyüdüğünü söyledi. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'yi

CHP'de hareketliliğin iki adresi var. Biri genel merkez, diğeri ise meclis. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantıya, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ne başkanlık edecek. Gündemde olağan kurultay sürecinin takvimi ve ihraç süreçleri olacak. Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuşacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 54. oturum yapılıyor. Oturumda Medya AŞ Etkinlik Organizasyon Yönetimi Çalışanı Ceyda Kıryak, Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın savunmaları tamamlandı. Duruşma birçok etkin pişmanlık ifadesinde bahsi geçen Güldem Şık'ın savunmasıyla sürüyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 36. oturumu sona erdi. Duruşmada sanıklar ve avukatları mütalaya karşı savunmalarını yaptı. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da başörtülülere hakaret eden kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor. Şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık sevk yazısında şüphelinin kullandığı ifadelerin etkili bir şiddet çağrısı ve nefret söylemi mahiyetinde olduğuna yer verdi. İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Mingutsi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Sanık 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran İsviçre'de görüştü. Savaşı sonlandırma yolunda önemli ilerleme kaydedildi. Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine ilişkin mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Lübnan'da çatışma önleme birimi oluşturulmasına karar verildi. Sürecin siyasi gözetimini sağlayacak yüksek komite kurulması konusunda da uzlaşı sağlandı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine yönelik saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail saldırılara devam edeceği mesajını da verdi. Katil İsrail'in kabine üyesi Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırılara ilişkin bir kısıtlama yok tehdidinde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırı yoğunlaştı. Ukrayna, Odessa ve Zaporijya'ya yönelik Rus saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Moskova ise Ukrayna'nın Kerç Yarımadası'na yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bırakacağını açıkladı. Kral 3. Charles'la bu sabah konuştuğunu söyleyen Starmer, aksama yaşanmaması için yeni parti lideri seçilip parlamentodan onay alana kadar başbakanlığa devam edeceğini söyledi. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabını 4-4 ile tamamladı. Çin'le karşılaşan kadın milli takımımız rakibini 3-2 yendi. Ay Yıldızlılar böylece organizasyondaki 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Alamet, belirti, işaret, iz, nişan ve emare anlamlarına gelen bir kelimedir. Bir şeyin varlığına, gelişine veya niteliğine dair ipucu veren durumlara denir. Mecaz olarak da hayret edilecek derecede büyük veya tuhaf şeyleri ifade etmek için de kullanılır. Türkülerimizde bu kavram genellikle kavuşmanın ya da ayrılığın yaklaştığını haber veren bir durum olarak karşımıza çıkar. Bir türküde alamet dendiğinde sıradan bir işaretten ziyade gönüldeki o büyük yangını dışa vuran, gözle görülen sarsıcı bir kanıtı anlatır. Gönül gel varalım gülşen bağına ve gel gönül gidelim aşk ellerine deyişlerinde ise dünyanın geçiciliği ve insanoğlunun bu alemdeki yolculuğu alamet kavramıyla aynı anlama gelen nişane kelimesiyle anlatılır. Bu deyişlerde yaşamın sonlanmasının dünyanın faniliğine en büyük nişane olarak gösterilir ve arif olan için bu dünyada bırakılan bir iz.

sözün ya da söylenen bir sözün hakikati bulmaya yettiği hatırlatılır. Bugün dinleyeceğimiz türküde alamet kelimesi insanın kaderini mühürleyen bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Evlat acısıyla yollara düşen bir annenin elinde kırmızı güllerle Revan'da kalan yavrusuna yaktığı yürek yakan bir ağıttır. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavuran, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programı başladı. Programa hoş geldiniz, safa getirdiniz. Program ekibi olarak yine akşamın size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Emin Kırık teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Bu akşam programımıza cumartesi günü vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığımız Yücel Paşmakçı'nın sesinden bir türküyle başlıyoruz. Halk müziği severlerin yakından tanıdığı ustayı saygı ve rahmetle anarken sevenleri ve kıymetli ailesine de başsağlığı diliyoruz program ekibi olarak. Yöremiz Kütahya, Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü dinleyeceğiz. Rahmetle yad ettiğimiz büyük ustadan. Usta kendisi derliyor türküyü.

Abdurrahman Yardır'ına ait türküyü Hasan Özel seslendirecek. Bir Adana türküsü. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın yârimin kollarında.

Yıldız Çam'la devam ediyor Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı. Sözler Neşet Ertaş'a, beste ise Baba Muharrem Ertaş'a ait. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm sevdim, helalleştim.

Ekrem Çelebi ve Bircan Pullukçuoğlu'ndan birer türkü dinledik. Gürsoy Babaoğlu ile Diyarbakır'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Celal Güzel Ses'ten almış. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

Gülsoy Babaoğlu seslendirdi dinlediğimiz Diyarbakır türküsünü. Zafer Albayrak'la Erzincan Tercan'a gidiyoruz. Aşık Daimi'nin kaynaklık ettiği türküyü söylüyor sanatçı. Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez imiş, kırmızı gül bitmeyince dertli bülbül ötmez imiş.

Reyhan İdiş seslendirdi Erzincan türküsünü Ali Ekber Çiçek Devran Baba'dan almıştım. Cem Çelebi söylüyor Pir Sultan Abdal'a ait türküyü. Bana medet senden olur efendim, aşılmaz dağların ardında kaldım. Eller dosta doğru çeker göçünü, sensiz viranede çöllerde kaldım.

Yöremiz türkü akşamında Amasya. Ankara Devlet Konservatuvarı Mehmet Hulusi'den almış türkümüzü. Ateş Köyoğlu da notaya almış. Kubilay Dökmetaş seslendirecek. Allah Allah dedik, ata bindirdik, hayır dua ile yola gönderdik.

Süleyman Yıldız ve Esra Erekinci'den birer türkü dinledik. Behrin Sulari ile devam edecek program. Türkü Aşık Davut Sulari'ye ait. Yaylasından aşarken, Gahmut Yaylasından aşarken yolum.

Erol Parlak'la devam ediyoruz programa. Artvin yöresinden bir türkü söyleyecek sanatçı Muzaffer Sarı Sözen, türkümüzü derleyen isim. Rahmetle yad ediyoruz onu da. Artvinli Hasan Çıtak'tan alınmış türkü. Senden bana yar olmaz,

Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı Ürgüplü Refik Başaran'ın kaynaklık ettiği Ürgüp türküsünü Nida Tüfekçi söyleyecek. Kestane'nin irisi.

Değerli radyo dinleyenleri, Bilal Ercan seslendirdi. Az önce dinlediğimiz türkü Sabahattin Gülümser'den de Bir Kırık Kale türküsü dinlemiştik. Ahmet Tosun'u seslendireceği türküyle devam ediyoruz. Kerkük yöresine gideceğiz. Sanatçının yöresi Abdülvahit Küzeci'den alınmış türkü. Kahveciyem zarım yok, ben ağlarım yarım yok. Yarımı aparmışlar, sarhoşam haberim yok.

Mehmet dört kardeş sıra arkadaşları anonim bir türkü söyleyecekler türkü akşamında. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman dermiş, öldürücü dertlere neden ilaç vermemiş?

Erdal Beyazgül'le devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Yüksel Yıldız'a ait bir türküyü söyleyecek. Yüce Dağ başında üzüm kolu atmış, sevdiğim saçını yana taratmış. İkimizi bir meyvanın dalında, seni tatlı beni acı yaratmış.

Tüccüye tutkunla Kıbrıs'a gidiyoruz Ahmet Yamacı der demiş Türkümüz Rüştü Eriş'ten. Dolama dolamayı getirin bağlamayı, kimden öğrendin hanım sen böyle oynamayı?

Diyarbakır'a gidiyoruz değerli dinleyiciler. Zülkü Faltan derlemiş türkümüzü. Oğuz Aksaç seslendirecek. Yeni kapıda attılar, dizilmiş sini tattılar. Kız sen beni beğenmezdin, bak bana nişan taktılar.

Programda artık son dakikalara doğru ilerliyoruz değerli dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz programda Ali Çakar'ı dinleyeceğiz. 41 Eylül Lüleburgaz türküsünde Muzaffer Sarı Sözen Mustafa Sami Arı'dan derlemiş türkümüzü. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren, gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı. Emin Kırık ve Hasan Terlioğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Bu akşamlık veda edeceğiz size. Yarın yine tekrar huzurunuzda olmak için ayrılıyoruz elbette mikrofon başında. Son türkümüzü Sabahat Akkiraz seslendirecek. Sivas İmranlı'ya gidiyoruz. Nida Tüfekçi derlemiş türkümüzü. Bebek İsmail de kaynaklık etmiş. Türkünün sözleri şöyle. Kalenin dibinde ekerler darı, ekerler biçerler ederler kârı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi yükselir bağlamanın tezenesinden, Kütahya'nın ovasından. Hisarlı Ahmet'in sazıdır bu. Onun nidasında anlatır türküler sevdayı, sevdanın acısını. O sevda ki yüzyıllar boyu sadakatin, umudun, mutluluğun, sevginin sembolü olmuş turna kuşunun sesinde yankılanır. Sevdanın yükü turnanın kanadında taşınır ama yine de anlatılamaz. Yürek yanar, sevda ateşiyle kavrulur. Dağların tepesinde burula burula tüten duman misali, gönül ferman dinlemez, yine de yanar. Ozan kalem bulamazsa zülfün teliyle yazar. Sazının tezenesiyle anlatır sevdanın kor ateşini. O ateş ki bazen kavuşamayanların, bazen de kavuşup da murad alamayanların yürekleridir. Havada durna sesi gelir ganedi gırma. Ağzı dolu yem getirir şekerle hurma. Git güzel karşımda ağlayıp durma. Aç kapıyı nazlı yârim, ben geliyorum. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten, asıl adıyla Ahmet İnegöllüoğlu'ndan derlediği korodan dinleyeceğiniz Kütahya türküsüne bağlı olarak yine Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden türküyü Şerife Hatun seslendirecek. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanedi kalem olsa yazılmaz benim derdim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu iki Kütahya türküsünün ardından Zeynep Hanlarova'dan alınan Azerbaycan mahnısını

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan müziği Türk folkloru içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü icra, tavır ve üslup özelliği olan Azerbaycan müziği içerisinde özellikle halk çalgıları için bestelenmiş pek çok özel ezgiye rastlamak mümkündür. İşte bunlardan biri olan Şur rengi, adından da anlaşılacağı üzere Şur makamındadır. Azerbaycan'da ana makamlardan biridir Şur makamı. Türkiye'de kullanılan Kürdili Hicazkar makamı ile aynıdır. Renk ise Azerbaycan müziğinde bağımsız icra edilen enstrümantal ritmik ezgi demektir. Renkler bu yönleriyle saatler süren mugam icraları arasında makamların şube aralarındaki geçki niteliğinde kullanılır ve sazendeler tarafından çalınır. Adnan Şahin'in derlediği ve notaya aldığı Azerbaycan ilinden Şur rengini sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk halk müziği formları içerisinde uzun havalar, dizisi ve dizi içerisindeki seyri bilindiği halde belli bir usulde olmayan fakat melodisi belli kalıplara bağlı olan serbest havalardır. Uzun havalar bölgelere, yörelere hatta ağız özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin hoyrat, bozlak, gurbet havası, yol havası, kesik kerem, el ezber, barak, yanık kerem, çam şıhı ağzı, Arguvan ağzı gibi. Uzun hava türlerinden bozlaklar yurdumuzun Orta Anadolu ve güneyinde Toroslara kadar uzanan bir alanda yaygın olarak söylenmektedir. Bu çarkın elinden devran kanı alar. Gidenler gelmiyor, yastadır sağlar. Kerbela çölünde hayrati çağlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan Çorum yöresinden bozlağa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda öyküsüne rastlamak mümkündür. Çoğu zaman yaşanmışlıklar anlatılır bu öykülerde. İnsanı yaktıkça yakan, içine işleyen sevdalıklar anlatılır. Aynı Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu gibi. Yörede en çok bilinen Hasan'la Emine'nin öyküsüdür. Ovalı Hasan'la Obalı Emine'nin sevdası. Birbirini seven ama kavuşamayan iki gencin hazin sonu anlatılır bu öyküde. Her yiğidin gönlünde bir güzel vardır. Emine de Hasan'ın gönlündedir. Yörede Emine için yakılmış birçok türküye rastlamak mümkündür. Dilden dile söylenir bu türküler. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın Şükran Kip'ten derlediği Balıkesir Edremit türküsüyle İlker Gökkaya mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Torosların zirvesinden bir rüzgar eser ovalara doğru. Lale, sümbül, mor menevşenin kokusunu taşır buram buram. Ardından yüreklerin sesini çığıran kavalın sesi duyulur bağlamanın eşliğinde. Der ki, sevgi yürektedir. Yiğit sevdiğine kavuşmak ister. Duaları hep onun içindir. Sevdiğine kavuşamayanın yarası derin olur der. Hele bir de sevmediğine düşersen. Vay ki vay. İşte o zaman feryat figan, gözyaşı olur, keder olur. Şu dağların yükseğine erseler, lale, sümbül, mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin Mut türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bir öykü anlatılır. Birbirini seven Ayşe ile Mustafa'nın öyküsüdür bu. Mustafa Ayşe'ye sevdalıdır. Ancak bir gün Nevzat adındaki genç Ayşe'nin karşısına çıkar. Nevzat kendi halinde bir ailenin çocuğudur. Askeri okulu kazanmıştır. Kendisine de okuldan verilen potinler o dönem oldukça kıymetlidir. Ayağına giydiği potinlerle geçer Ayşe'nin yanından ve genç kızın ilgisini çeker. Bunu duyan Mustafa ise artık Ayşe'nin kendisini sevmediğini düşünerek yanar kavrulur. Sevdası yüreğinde ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez haldedir. Sazını eline alıp başlar derdini dökmeye. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar senim. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler ve saygıdeğer konuklar. Kimi zaman sevdanın öyküsü kaderin oyunuyla biter. Hani felek deriz, kader deriz ya, işte öyle. Ağlasak da, sızlasak da boşadır. Ne gelirse haktandır deyip kalbimize yöneliriz çoğu zaman. Bazen de kısmet bu kadarmış, yazım kaderim böyleymiş deyip türkülerde anlatırız yüreğimizin yangınını. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet Sarıgül'den alınan Konya Akşehir türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Acının, ağdın sesidir türküler. Sevdiğini kaybetmenin yükü ağırdır. O acıyla yaşamak zordur. Çoğu zaman derdinizi içinize akıtırsınız. Hele bir de paylaşacak kimseniz yoksa vay halinize. Acıyı atamazsınız, satamazsınız. Haykırmak istersiniz, yapamazsınız. Ama acıyı sözden saza dökersiniz, dilden dile aktarırsınız. Söyledikçe de acının, ağdın sesini sanki sevdiğinize ulaştırırsınız. Yere düştü alamadım fesimi. Çok ünledim, yar duymadı sesimi. Anam yok ki, kimler tutsun yasımı. Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresinden türküyü Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türküleri denince ilk akla gelen isimlerdendir Arif Şentürk. 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses sınavında başarılı olan sanatçı, özellikle Rumeli bölgesinin türkülerini tavır ve üslup yönünden başarıyla temsil etmiştir. Kendisinin sesinden birçok türkü beğeni kazanmıştır. Çıksana ta koşum balkona, drama köprüsünü gece mi geçtin, Kırcaali ile Arda arası sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı türküler arasındadır. Hatta kendisiyle özdeşleşmiş Kırcaali ile Arda arası, diğer adıyla Deryalar türküsü Yeşilçam'a da konu olmuştur. Usta ses Arif Şentürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Özbey'in kendisinden derlediği o çok bilinen Deryalar türküsünü Özlem Üngör seslendiriyor. Kırcaali ile Arda arası, saat 8 sırası, Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Sivaslı olan sanatçı, 1981 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. Ağabeyi Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ömer Şan'ın yanı sıra Türk halk müziğinin mihenk taşları Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı ve Mehmet Özbek gibi ustalardan dersler aldı. Başta kendi yöresi Sivas olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla icra eden Ahmet Turan Şan, ayrıca pek çok türkü, uzun hava ve oyun havasının notalarını yazarak TRT repertuarına kazandırmıştır. Bunlardan bazıları Sık Saray, Şakir Efendi, Seher Oldu Uyan Yar, Zahide Kurbanım, Nolaca Kalım, Yıldız Gidersin Bir Yana, Kesme Kiraz Dalini, İncelem Yar İncelem, Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar, Çubuğu Asma Yarim gibi. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, usta ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresi

Sinden Deyişi, Selma Geçer'den dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Sadık Doğan Ay'dan alınan Tokat Zile yöresinden deyişle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Sadi Pir Koca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu ve Gökhan Karakaya, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Erdem Aktari, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz, yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır, Aşık Veysel de toprağa yaslanır. Mahzuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz evimizin kapılarını. Türkü Evi Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sizinle buluşuyor. Mikrofon başında ben Ali Çakar ve ilk türkümüze ses olan sanatçı arkadaşım Emre Kızıl ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Burçin Aktükün. Programımıza Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöremizden bir türküyle başladık. Emre Kızıl seslendirdi. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu, yaprakları çürüdü dedi Emre Kızıl. Emreciğim gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Hoş geldik, hoş buluştuk.
1: Siz de hoş
0: Türkiye evinde bugün yine bir saat boyunca değerli dinleyenlerimizle çok güzel türküleri inşallah birlikte paylaşacağız. Güzel bir türküyle başladın. Yine güzel bir türküyle devam edecek Emre Kızıl. Sözüyle gurbeti, özüyle sarsılmaz bir sadakati anlatan Tunceli yöresine ait zamansız bir klasiğe gidiyoruz. Büyük usta Nesim Çimen'in kalbinden dökülen türküyü Emre Kızıl yorumluyor. Duydum ki dost acı çekermiş bensiz, kanatlı kuş gibi uçsam da gelsem.

Teşekkürler Emre'cim, ağzına sağlık, yüreğine hocam. Sağlık, gönlüne sağlık. Üstadlara çok teşekkür ediyoruz bu güzel eşlikleri için. Evet, Türkiye evinde yolumuz Isparta yöresine düşüyor değerli dinleyenlerimiz. Bu türküyü de ben seslendirmeye çalışacağım. Gönenli Kadir Acar'dan alınan ve bir Muzaffer Sarıözen derlemesi. Evlerinin önü Mersin, ah sular içmem kadınım tersin tersin diyeceğiz.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım bu güzel eşlikleriniz için. Evet sevgili Türkiye'vi dinleyicileri, şimdi radyolarımızın ibresini, sınırlarımızın ötesine, gönül bağımızın hiç kopmadığı can Azerbaycan'a çeviriyoruz. Oradan o Azerbaycan diyarlarından güzel bir sevilen bir eseri seslendirmeye çalışacağım. Meni attın aygız ataşa, beslemekte eşkini daim beşem diyeceğiz, sizlere gelsin.

0: Canada, Can Azerbaycan'a buradan Türkiye evinden gönül dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Emre'cim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi, şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Fedai Tekşahin hocamızın.
0: Evet.
1: İllerine gidelim. Tokat illerine gidelim.
0: Tokat'a, evet. Tokat Zile'ye doğru bir yol alalım.
1: Bizi kendi götürsün bence böyle.
0: Fedai
1: bir...
0: Tekşahin bizim çok değerli
1: yolda bize eşlik etsin değil mi hocam?
0: Nefesli sazlarımızda. Gerçekten o da bir duayen.
1: O da bir...
0: şöyle bizi memleketine doğru bizleri götür ama az önce Azerbaycan yöresinden o güzel Türkiye... esere yol gösteren Cafer Nazlıbaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, Fedai Hocam.
2: Sadık Doğanay deyince küçük bir bilgi verelim.
0: Ve türkümüzü de tabii anons edelim. İzzetli, hürmetli, bilirim seni.
2: Görme engelli bir ozandı.
1: Evet.
2: Çok güzel eserleri var. Emre sık sık okuyor. Onun dışında yeni eserler de getiriyor. O yüzden çok seviyorum Emre'yi de. Yeni eser getiren arkadaşlarımızın hepsini seviyorum. Evet.
0: Bunların ben... tabii ki olması lazım. Yeni eserler veya TRT Türk Halk Müziği repertuarına yeni girmiş. Tabii birçok türkümüz var. Fırsat buldukça bu türkülerimizi de radyolarımızda dile getirmeye çalışıyoruz.
2: O zaman yöreye doğru ben bir gideyim. Ondan sonra
0: pekala,
2: birlikte gelelim.
0: Dinliyoruz.

Emre Kızıl, çok çok teşekkürler. Emreciğim, yüreğine gönlüne sağlık hocam. Bu güzel eser için. Yine Aşıklar Yurdu, Sivas Şarkışla'dan. Gönül gözüyle dünyayı gören büyük usta Aşık Veysel'in mirasıyla yayınımıza devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Emre Kızıl'ın sesinden yine dinleyeceğiz. Salını salını gelen efendim, gel böyle sallanma, göz değer sana.

0: Teşekkürler, teşekkürler Emre Kızıl bu güzel türküler için. Evet değerli dinleyenlerimiz, geleneksel Türk halk müziğinin duayen sanatçılarından Yücel Paşmakçı hocamız 2 gün önce aramızdan ayrıldı. TRT'de Türk halk müziği yurttan sesler şefliği yapmış, bağlama sanatçısı, akademisyen, araştırmacı, derlemeci, TRT Türk halk müziği repertuarına onlarca türküyü derleyip notaya alarak arşive kazandırmış, birçok sanatçıyı yetiştirmiş, hocalık yapmış, rehberlik etmiş, çok kıymetli müzik adamı Yücel Paşmakçı hocamızı saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Evet Emre'cim, senin de sanıyorum üniversite yıllarında Yücel hocamız hocan oldu.
1: Yüksek lisans yaptığım dönemde Yücel Paşmakçı hocamız oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
0: Diliyoruz. Evet, üzerimizde çok kıymetli bir üstattı.
1: Çok kıymetli emekleri var hocamızın.
0: Onun tabii birçok türküsü var repertuarımıza kazandırdı. Hakikaten yani onun şöyle bir notasını aldığım zaman o kadar akışkan, o kadar müzik böyle kendiliğinden akıyor gidiyor.
1: Evet.
0: Çok ayrıcalıklı bir kimlikti, naif bir insandı, güzel bir yürekti. Bir kez daha kendisini yad etmiş olalım. Tabii bıraktığı eserlerle, türkülerle sonsuza dek yaşayacak. Bugün hocamızı hem anmak istedim hem de onun derlemiş olduğu Keskin yöresinden, Bahri İlhan'dan derlediği bir güzel türküyü de ben dile getirmeye çalışacağım. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir diyelim.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet, yine güzel bir türkümüz var sırada. Burdur Arvalı köy yöresinden Seyfettin Türkoğlu'dan Mehmet Erenler'in derlediği. Buradan da bir kez daha Mehmet Erenler hocamızı da rahmetle analım. Denizin dibinde haçam demirden evler, Akyardan'ın altında çiftedir benler diyeceğiz.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun bu güzel eşlikleriniz için. Evet Emre'cim, bugün de Türkiye evinin sonuna geldik.
1: Evet, sonuna geldik hocam.
0: Nasıl geçti anlamadık. Zamanın türkülerin içerisine girince değerli dinleyenlerimizle o günü gönül birlikteliğinde yapınca farklı bir duyguya bürünüyoruz ve zaman akıp geçiyor. Evet, Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Emre Kızıl ile İzmir'de ağırladık sizleri. Saz grup şefi bağlamasıyla Murat Tercan Ün, nefessiz

0: tazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan bize eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Burçin Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye Evi'nde buluşmak dileğiyle ve mikrofonu Emre Kızıl'a bırakıyorum. Emre'cim, senden
1: şimdi
0: alalım.
1: Şimdi yine kıymetli hocamız Yücel Paşmakçı'nın derlediği, Musa Eroğlu'ndan derlediği güzel bir Mersin Mut Türküsü'yle veda edelim derim ben hocam.
0: Çok da güzel
1: şu dağların olur. Yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler diyelim.
0: Dinliyoruz.

örnekler sunacağız. Onun için de programımızı onun sesinden dinlettiğimiz bir 45'lik plakla açtık. Bu handan, kervan işler bu handan. Kes zülfünü haraç eyle, kurtar beni bu haldan dedi Seyfettin Sucu. İşte biz bu programda onun özelliklerini, güzelliklerini sizlerle paylaşacak plaklarından, üne kavuşturduğu türkülerinden örnekler sunacağız. Şimdi söze ara verelim. Onun 1966 yılının sonunda ilk yaptığı 45'lik plaklarından birini döndürelim. Plağımız dönüyor, Seyfettin Sucu okuyor. Yar elinden bade içtim, çok oldu gurbete düştüm. Birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, CD ve kaset döneminden önce müzikte en büyük iletişim aracı plaktı. Önce taş plaklar, sonra 45'likler, sonra da uzun çalarlar geçmişi günümüze taşıdı. Plak dönemi uzun müddet hakimiyetini sürdürdü. İşte biz bugün yine sizleri plak dönemine götüreceğiz. Seyfettin Sucu'nun yaptığı plaklardan örnekler dinleteceğiz. Sizler Seyfettin Sucu'yu "Yar elinden bade içtim, çok oldu gurbete düştüm, kervan işler bu handan, sevdiğim kız gelin olmuş, aşığım yüzüm gülmez, baba bugün ayrıldım özlerimden, kışlalar doldu bugün, öleceğim bir gün, Cabur Dağ'dan kuş gelir, Çanakkale ninnisi, Zeynep gelin, Züleyha, su ver Leyla'm yanıyorum, gittin bir kötüye düştün" adlı plaklarıyla tanıdınız. Bahçede nar ağacı, yaramsızlar, ağrır başım adlı türküler onun sayesinde repertuar kayıtlarına geçti ve de bizlere ulaştı. Şimdi onun repertuarımıza kazandırdığı türkümüzü dinletelim sizlere. Köksal Coşkun seslendiriyor. Yaramsızlar, ağrır başım.

Değerli dinleyenler, Şanlıurfa, türkü dağarcığı bakımından yurdumuzun en zengin bölgelerinden biridir. Takdir edersiniz ki, türkülerin yaşaması, doğması da arz ve taleple mümkündür. Talep olmalı ki, üretim yapılmalıdır. İşte Urfalı'da bu arz ve talep sürekli güncelliğini korumuş. Bu güncellik de yeni yeni türkülerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Urfa sıra geceleri, esvap geceleri de bahsettiğimiz arz ve talebin önemli bir kaynağı olmuş. Yöre halkının müzik zevkini de oldukça geliştirmiş. Yöredeki sıra geceleri geleneği Urfalı'nın müzik okulu olmuş. Bu okul sayesinde de çok ünlü sanatçılar yetişmiştir. İşte o sıra gecelerinden çıkarak ününü yurt satına duyuranlardan biri de dönemin en ünlülerinden olan Seyfettin Sucu'dur diyor. Onun sesinden dinleteceğimiz bir 45'likle

0: programımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'nın en ünlü uzun havalarından biri. Kışlalar doldu bugün. Doldu, boşaldı bugün. Gel kardeş görüşelim. Ayrılık oldu bugün.
1: Kışlalar!

Urfa halk müziği gerek ezgi yapısıyla gerekse bünyesinde bulundurduğu türleriyle zengin bir repertuara sahiptir. Bu zengin repertuara sahip olmasında daha önce de söylediğimiz gibi sıra gecelerinin de çok önemli bir payı vardır. Urfa'da hoyrat söylemek ise çok önemli bir ayrıcalıktır. İşte hoyrat söyleyerek bu ayrıcalığı hakkıyla uygulayanlardan biri de rahmetli Seyfettin Sucu'dur. Seyfettin Sucu 1942 yılında Şanlıurfa'nın Kamberiye mahallesinde dünyaya geldi. Babası Mehmet Efendi, annesi Adile Hanım. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Seyfettin Sucu, yokluktan, ekonomik sıkıntılardan dolayı okula gidemedi diyor, onun okuyacağı Çanakkale'nin

aramızdan ayrılıyoruz. Onun sesinden döndüreceğimiz bir plakla programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta Seyfettin Sucu'yu anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayın.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli gönül dostlarımız, aşık severler, türkü severler. Bu akşam geçen haftaki konuğum olan kıymetli aşık arkadaşım Mustafa Kurbanoğlu'ydu. Kendisini bırakmadık gitsin gelmişken. Bir ikinci program daha yapalım dedik. O da kırmadı sağ olsun. Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam, sağ olasınız.
1: Eyvallah. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Poyrazoğlu. Yine bir Saz Bizim Söz Bizim programıyla beraber olacağız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Salih Yılmaz'la birlikte programımızı sürdüreceğiz. Mustafa, hakikaten çok teşekkür ederim. Birinci programda da çok aşklı söyledik. Onun devamı olarak iyi biliyorum ki bizim takip eden dostlarımız çok memnun olacaklardır. O zaman ben hiç söze boğmadan bakalım Mustafa ne söylüyor, ne konuşuyor. Siz de buyurun, arkasında ne söylerseniz. Buyurun, mikrofon sizde.
2: Ben fazla konuşmayı sevmiyorum.
1: Ama bir dostlara hocam, bir şeyler
2: evet, konuşuyor. Dostlarımızı gönül selamıyla selamlıyorum. Her kim bizi nereden dinliyorsa kucak dolusu selam gönderiyorum. Dostlarımıza, türkü dostlarına, aşık sever dostlarımıza. Özellikle aşıklık geleneğine önem verip bu programı izleyen dostlarımız ayrıdır. Gerçekten çok teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Eyvallah, hoş geldiniz.
2: Tekrar. Karışma gönül diyelim hocam. Kendi kendimize nasihat edelim.
1: Hadi buyur bakalım.

0: Ne kadar güzel işlemişsin. Çok sağ ol be. Bu kadar olur
1: Sen
0: ya.
1: De sağ olasın hocam.
0: Hakikaten çok güzel. Mustafa bir tane daha istiyorum ya.
1: Eyvallah hocam. Evet. O zaman bana yıllarca emeği geçen kıymetli ustam, Allah rahmet eylesin, Aşık İlham Demir diğer programda size bahsettiniz. Onun bir eserini okuyayım size.
0: Çok hocam. İyi olur, çok isabetli olur. Çok sevdiğim bir aşıktı ya. Çok ustaydı. Evet.

0: 100 sene hoca molla gelse bu kadar izah edebilir mi? Ne kadar güzel.
1: Eyvallah hocam.
0: Ne kadar güzel.
1: Allah rahmet eylesin usta. Amin. Sizlere de can sağlığı.
0: Aşk sümanı ne diyor? Herkesin ahirete var hedayesi. Beçare sümanı saz ile gider.
1: Saz ile gider.
0: Bizler de sazla gideceğiz.
1: Evet.
0: Hakikaten diyorum ki Mustafa okumak lazım. Aşık arkadaşlara da diyorum her zaman. Okuyun, inceleyin. Yani birileri çıkmış bir zamanlar demişler ki bu sazı çalmak günah. Halbuki kainatın kendisi müziktir.
1: Hocam okumak dediniz ya.
0: Evet.
1: Şöyle bir şiirim aklıma geldi.
0: Buyurun.
1: Kün diye yarandı bütün kainat. Önce tefekkür et, cihanı oku. İkra diye buyuruyor ilk ayet. Hakkın emri olan Kur'an'ı oku. Oku aydınlansın dünün bugünün. Ufkun aydınlansın açılsın önün. Bir kitaptır ana rahminde cenin, okuyabilirsen insanı oku.
0: Evet.
1: Eyvallah. Oku. Oku ilim öğren, bilim fen öğren, uzayı keşfeyle gezegen öğren, sanat öğren, fıkıh öğren, din öğren, zikir eyle Bismillahirrahmanirrahim'i oku. Oku sen eline ne geçer geçsin, okuduğun sana başka yol açsın. İsterse üstünden asırlar geçsin, içinde olduğun zamanı oku. Oku kurbanoğlu sözü, sohbeti, okursak yeneriz biz cehaleti. Kurmak istiyorsan dost muhabbeti, temiz lehçe şirin lisanı oku. Okuyabilirsen imkanı oku, irfanı oku.
0: Ne kadar güzel. Kainatı oku kısacası.
1: Evet. Evet.
0: Çok sağ ol, çok var ol. Evet, böyle usta aşıktan okuyunca tabii ki bizim bir gönül yolumuz var. Bu dakika gözümün önünde Mustafa Emrah'ın o Selvi Han'ın mendiline söylediği türküyü bir içimden öyle geldi.
1: Buyur, bakalım. Buyur.

0: Böylece usta yağmış olduk.
1: Sağ olasın usta.
0: Sen de sağ ol Mustafa. Kurban oğlu şöyle bir bana dokun ya, bir şey yap.
1: Sana dokunmayayım da bir muhabbet edelim.
0: İşte ne edersen evet, et de bir ayak aç bakalım. Bakalım ne açıyorsunuz?
1: Yani hayatın içinde olduğumuz hali anlatacağız. Yani demin bir beyanı hal
0: İçinden ne gelirse onu aç. Evet.

0: Evet, bu güzel muhabbetten sonra Mustafa, isterim ki bu programı yine sen bağlayasın.
1: Eyvallah hocam, sağ olasın.
0: Hemen zamanı...
1: O zaman evet. Küsmüş diyeceğiz ama hadi kimse bakalım. Kimseden küsmesin.
0: Tamam.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı Ufuk Bakır hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Zülkü Faltan sizlerle. Gitti canımın cananı, beni bıraktı yaralı.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Afyon türküsünü Bak Sen Günaydın'dan dinliyoruz. Cevizin yaprağı dal arasında, güzeli severler bağ arasında.

Demir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle Nihat Mercan'la sizlerle. Sövdün yaprağı narindir narin, içerim yanıyor, dışarım serin.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsünü Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı.

Ahmet Özbek'in Süleyman Karabağ'dan derledi Ardahan türküsünü Tekin Büyükkaya söylüyor. Bu dağın önünde kuş yuvası var. Ay dağlar, ay dağlar, yara giderim.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türküler insanın kendine tuttuğu aynadır. Kimi zaman gurbetin ağır yükünü hafifletir, kimi zaman sevdanın adını koyar. Dilden dile dolaşırken yalnızca ezgi taşımaz, yaşanmışlıkları, suskunlukları ve yarım kalmış hikayeleri de bugüne getirir. Karacaoğlan da doğaya karışır, Aşık Veysel de toprağa yaslanır. Mahzuni Şerif de sözüne sahip çıkar. Bu yüzden türküler geçmişle bugün arasında hiç kopmayan bir gönül köprüsüdür. Biz de bugün İzmir'den açıyoruz.

0: Sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Burçin Aktürk'ün. Programımıza Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöremizden bir türküyle başladık. Emre Kızıl seslendirdi. Bu yıl benim yeşil bağım kurudu, dolu vurdu, yaprakları çürüdü dedi Emre Kızıl. Emreciğim gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Hoş geldik, hoş buluştuk.
1: Siz de
0: Türkiye
1: hoş geldiniz.
0: Evinde bugün yine bir saat boyunca değerli dinleyenlerimizle çok güzel türküleri inşallah birlikte paylaşacağız. Güzel bir türküyle başladın. Yine güzel bir türküyle devam edecek Emre Kızıl. Sözüyle gurbeti, özüyle sarsılmaz bir sadakati anlatan Tunceli yöresine ait zamansız bir klasiğe gidiyoruz. Büyük usta Nesim Çimen'in kalbinden dökülen türküyü Emre Kızıl yorumluyor. Duydum ki dost acı çekermiş bensiz, kanatlı kuş gibi uçsam da gelsem.

Teşekkürler Emre'cim, ağzına sağlık, yüreğine hocam. Sağlık, gönlüne sağlık. Üstadlara çok teşekkür ediyoruz bu güzel eşlikleri için. Evet, Türkiye evinde yolumuz Isparta yöresine düşüyor değerli dinleyenlerimiz. Bu türküyü de ben seslendirmeye çalışacağım. Gönenli Kadir Acar'dan alınan ve bir Muzaffer Sarıözen derlemesi. Evlerinin önü Mersin, ah sular içmem kadınım tersin tersin diyeceğiz.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım bu güzel eşlikleriniz için. Evet sevgili Türkiye'vi dinleyicileri, şimdi radyolarımızın ibresini, sınırlarımızın ötesine, gönül bağımızın hiç kopmadığı can Azerbaycan'a çeviriyoruz. Oradan o Azerbaycan diyarlarından güzel bir sevilen bir eseri seslendirmeye çalışacağım. Meni attın aygız ataşa, beslemekte eşkini daim peşem diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım bu güzel eşlikleriniz için. Azerbaycan'a da, Can Azerbaycan'a buradan, Türkiye evinden gönül dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Evet Emre'cim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz?
1: Fedai Tekşahin hocamızın
0: evet
1: illerine gidelim. Tokat illerine gidelim.
0: Tokat'a, evet. Tokat Zile'ye doğru Zile. Bir yol alalım.
1: Bizi kendi götürsün bence böyle.
0: Fedai Tekşahin bizim çok değerli
1: yolda bize eşlik etsin değil mi hocam?
0: Nefesli sazlarımızda. Gerçekten o da bir duayen.
1: O da bir.
0: Şöyle bir memleketine doğru bizleri götür ama az önce Azerbaycan yöresinden o güzel Türkiye esere yol gösteren Cafer Nazlıbaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, Fedai Hocam.
2: Sadık Doğanay deyince küçük bir bilgi verelim.
0: Aşk. Ve türkümüzü de tabii
1: çok
0: anons
1: edelim.
0: İzzetli, hürmetli, bilirim seni.
2: Görme engelli bir ozandı.
1: Evet.
2: Çok güzel eserleri var. Emre sık sık okuyor. Onun dışında yeni eserler de getiriyor. O yüzden çok seviyorum Emre'yi de. Yeni eser getiren arkadaşlarımızın hepsini seviyorum. Evet.
0: Bunların tabii ki olması lazım. Yeni eserler veya TRT Türk Halk Müziği repertuarına yeni girmiş. Tabii birçok türkümüz var. Fırsat buldukça bu türkülerimizi de radyolarımızda dile getirmeye çalışıyoruz.
2: O zaman yöreye doğru ben bir gideyim. Ondan sonra
0: pekala,
2: birlikte girelim.
0: Dinliyoruz.

Emre Kızıl, çok çok teşekkürler. Emreciğim, yüreğine gönlüne sağlık hocam. Bu güzel eser için. Yine Aşıklar Yurdu, Sivas Şarkışla'dan. Gönül gözüyle dünyayı gören büyük usta Aşık Veysel'in mirasıyla yayınımıza devam ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Emre Kızıl'ın sesinden yine dinleyeceğiz. Salını salını gelen efendim, gel böyle sallanma, göz değer sana.

0: Teşekkürler, teşekkürler Emre Kızıl bu güzel türküler için. Evet değerli dinleyenlerimiz, geleneksel Türk halk müziğinin duayen sanatçılarından Yücel Paşmakçı hocamız 2 gün önce aramızdan ayrıldı. TRT'de Türk halk müziği yurttan sesler şefliği yapmış, bağlama sanatçısı, akademisyen, araştırmacı, derlemeci, TRT Türk halk müziği repertuarına onlarca türküyü derleyip notaya alarak arşive kazandırmış, birçok sanatçıyı yetiştirmiş, hocalık yapmış, rehberlik etmiş, çok kıymetli müzik adamı Yücel Paşmakçı hocamızı saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Evet Emre'cim, senin de sanıyorum üniversite yıllarında Yücel hocamız hocan
1: evet,
0: oldu.
1: Yüksek lisans yaptığım dönemde.
0: Evet.
1: Yücel Paşmakçı hocamız oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
0: Evet,
1: üzerimizde
0: çok kıymetli bir üstattı.
1: Çok kıymetli emekleri var.
0: Evet.
1: Hocamızın.
0: Onun tabii birçok türküsü var repertuarımıza kazandırdı. Hakikaten yani onun şöyle bir notasını aldığım zaman o kadar akışkan, o kadar müzik böyle kendiliğinden akıyor gidiyor.
1: Evet.
0: Çok ayrıcalıklı bir kimlikti, naif bir insandı, güzel bir yürekti. Bir kez daha kendisini yad etmiş olalım. Tabii bıraktığı eserlerle, türkülerle sonsuza dek yaşayacak. Bugün hocamızı hem anmak istedim hem de onun derlemiş olduğu Keskin yöresinden, Bahri İlhan'dan derlediği bir güzel türküyü de ben dile getirmeye çalışacağım. Bir yiğit gurbete gitse gör başına neler gelir diyelim.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet, yine güzel bir türkümüz var sırada. Burdur Arvalı köy yöresinden Seyfettin Türkoğlu'dan Mehmet Erenler'in derlediği. Buradan da bir kez daha Mehmet Erenler hocamızı da rahmetle analım. Denizin dibinde haçam demirden evler, Akyardanın altında çiftedir benler diyeceğiz.

0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Sağ olun, var olun bu güzel eşlikleriniz için. Evet Emre'cim, bugün de Türkiye evinin sonuna geldik.
1: Evet, sonuna geldik hocam.
0: Nasıl geçti anlamadık. Zamanın türkülerin içerisine girince değerli dinleyenlerimizle o günü gönül birlikteliğinde yapınca farklı bir duyguya bürünüyoruz ve zaman akıp geçiyor. Evet, Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Emre Kızıl ile İzmir'de ağırladık sizleri. Saz grup şefi bağlamasıyla Murat Tercan Ün, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Hüseyin Özdoğan bize eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Burçin Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye evinde buluşmak dileğiyle ve mikrofonu Emre Kızıl'a bırakıyorum. Emre'cim, senden
1: şimdi
0: alalım anonsunu.
1: Kıymetli hocamız Yücel Paşmakçı'nın derlediği, Musa Eroğlu'ndan derlediği güzel bir Mersin Mut türküsüyle veda edelim derim ben hocam.
0: Çok da güzel
1: şu dağların olur. Yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler diyelim.
0: Dinliyoruz.

0: Benim Türküm.
1: İsmim Emre Doğucu. Amasya Gümüşecik ve Dumanlı Köyü yaylasından şu anda sizi dinlemekteyim. Hangi bağım bağ bağırsan Türk.